0: Evet, merhabalar efendim. Şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sevgili arkadaşım, seni dinlemek istiyorum. Ne söyleyeceksin bize başka sahnede?
0: Efendim, yıllarca aranan bir sevdanın şarkısını söyleyeceğim şimdi sizlere. İrfan Özbakar'ın Rast şarkısı. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım diyoruz.
1: Buyurun bakalım.

0: İsmail, o arayışı sesinde hissetmek ne kadar güzel. Ağzına sağlık arkadaşım.
1: Evet.
0: Şimdi ben araya bir Kerkük türküsü ilave etmek istiyorum.
1: O zaman bakalım nerelere gideceğiz.
0: Hadi bakalım. Yol bizi nereye götürecek göreceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Evet. Program yine çok keyifle başladı, enerjiyle başladı. Ekranlarınızın başında sizler de aynı keyfi alıyor musunuz efendim? Bence alıyorsunuz.
1: Kesinlikle
0: biz sesleri duyuyoruz değil mi?
1: Diye düşünüyorum ben de.
0: İsmail'cim sana şimdi bir soru.
1: Zor olmasın ama.
0: Bence bildiğin yerden.
1: Sağ bakalım.
0: Kadınlar mı daha zor unutur, erkekler mi sence? Gerçi bu işin kadın erkeği var mı bilmiyorum ama.
1: Vallahi bence sevmiş olan unutmaz. Yani bunu bence de kadın erkeği yok. Gönle düşen bazı duygular aradan yıllar geçse de yaşamaya devam ediyor. İstersen sıradaki şarkı da tam bunu anlatıyor şu anda.
0: Bana şarkıyla mı cevap vereceksin?
1: Şarkıyla cevap vereceğim.
0: Peki dinliyorum o zaman. Sahne senin.
1: Sağ ol.

0: Sen beni ömrümce unutamazsın.
1: İsmail, o nasıl unutamazsın demek de öyle. Hı?
2: Cevabı verdin mi?
1: Cevabımı çok iyi aldım. Nefesimi tuttum şarkının başından sonuna kadar öyle dinledim seni. Ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi ben de unutulmayan sevdanın ardından gelen yalvarışı bir şarkıyla sana anlatayım o zaman.
2: O zaman sen söyle, ben de biz de keyifle seni dinleyelim o halde.
1: Hadi bakalım.

0: sağlık. Vallahi cevaplar güzeldi.
1: Buruk, bugün soru cevap şeklinde gidiyoruz.
0: Hareketli bir şeyler okuyalım mı, ne dersin?
1: Okuyalım, pekala. Ne okuyalım?
0: Haydi bakalım, ne geliyor sırada ben de bilmiyorum.
1: Haydi bakalım şefim.
0: Şefim biliyor.
1: Sizdeyiz.

0: Oh Canancığım, bir ok çektik.
1: Çektik çektik. Bugün işimizi döktük yine, evet. Programın başında. Arkadaşlarımıza da alkış alalım İsmail'cim. Kocaman bizlerden gelsin.
0: Şimdi öyle bir eser gelecek ki buradan bir selam olsun istiyoruz. Öncelikle nereye?
1: Azerbaycan
0: Kardeş Azerbaycan'a.
1: Aziz dostum diyeceğiz.

0: bu güzel eserden sonra bir Azerbaycan türküsü daha okumadan olur mu?
1: Beraber okusak olur.
0: Beraber okuyacağız, evet.
1: Tamam, ne diyelim?
0: Yandırdın kalbimi diyeceğiz.
1: Ay en sevdiğim. Buyurun bakalım.

0: Efendim galiba aşkın en zor tarafı da beklemek. Ne geleceğini bilmeden umutla beklemek, bu şarkıda onu çok güzel anlattı diyorum, değil mi?
1: İsmail, bekleyen bir de gönülse eğer, gönül sevmişse eğer, dağlar da uzak gelir yollarda. Şimdi bir türküyle seslenmek istiyorum o dağlara, o yollara.
0: Evet, sahne senin.
1: Şöyle Balkanlara doğru gidelim, ayletme beni diyelim efendim.

0: bizlere eşlik ettiğiniz için efendim gönülden teşekkür ediyoruz. Haftaya yine müziğin sınır tanımayan sahnesi başka sahnede buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
1: Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yer bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
3: Asırlık ezgiler Salı TRT Müzik'te.

0: gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT'mizin kıymetli izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağız ama öncesinde tabii ki kıymetli partnerim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Kıymetli hazırım ve bizi ekranlarda izlemek zahmetinde bulunan ve bizi sevenler, Türkü Deryası programına hoş geldiniz, şerefle verdiniz diyorum. Şimdi ilk konuğumuzu davet ediyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bir isim gelecek efendim. Kendi alanında hakikaten çok güzel işlere imza atan muhteşem bir ses. Kim geliyor? Serpil Sarı geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla.
2: Alkışlar.

0: sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Yüreğine sağlık.
2: Ağzına sağlık canım
0: çok
2: benim.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Hoş geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Serpil, hoş harikasın. Buldum. Nasıl güzel bir ses, öyle değil mi? Çok nasıl böyle insanın yüreğine, ciğerine dokunan bir ses. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Tekrar sefalar getirdin. Yedik sohbet sesle edeceğiz ama çok evet, kıymetli bir konumuz daha tabii var ki, biliyorsun.
2: Onu ben anonsum yapmak istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Çünkü onu anons yaparsam kendimle daha değişik bir duygular içinde. Böyle her zaman derler ya, yüzyılda bir gelir. Hakikaten öyle bir müzisyen. Kim diyoruz biliyor musun? Aslında elinde bir saz görünüyor ama benim bildiğim hoca en azından bir 10 tane daha saz çalıyor değil mi? Evet, evet. Cafer Nazlıbaş.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Vay, vay, vay. Vay kardeş.
1: Cafer Nazlıbaş.
0: Evet.
1: Ve Cafer Nazlıbaş farkı diyelim.
0: Evet, evet.
1: Hakikaten. Yüreğin dert görmesin,
0: eline
1: hoş geldin.
0: Eline sağlık canım benim. Var olasın, hoş geldin. Şerefini verdin, sağ olasın.
2: Sağ olasın. Bugün sizlerle olmak benim için her zaman olduğu gibi yine çok büyük bir mutluluk, çok bir gurur sebebi. Ve yine kıymetli üstadlarla yine aynı sahnede olmak, aynı stüdyoyu paylaşmak. Çocukluğumun geçtiği bu arı stüdyosunda yeniden bu havayı solumak benim için çok önemli, çok heyecanlı bir duygu.
0: Canımsın benim.
2: O yüzden davetiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yapımda yayın ve emeği geçen herkese aynı şekilde.
0: Her şeye layıksın, kurban verin.
2: Eyvallah, sağ olun.
0: Vallahi benim hatırım için bir daha çapık.
1: Bizler de sizleri ağırladığımız için bugün hakikaten çok mutluyuz. O zaman ben de bir Keskin'e doğru götüreyim Türkü Deryası izleyenlerini. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler canım. Ağzına sağlık.
0: Orkestramızın ellerine kollarına sağlık.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çok teşekkürler. Evet. Ne güzel türkülerimiz var.
1: Ve diyorum ki Selahattin Alpay diyorum.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Hani bir söz var ya, söylene değil, bir de söyletene bakacaksın yani, değil mi? Evet. Ağzına sağlık bir tane.
1: Sağ olun, ağzına nefesiniz sağlık. Daim olsun.
2: Ya yüreğin dert görmesin. Hakikaten o kadar güzel söyledin ki dayanamadı Selahattin abi.
1: Çok
2: eşlik
1: sevindim,
2: etmek
1: çok
2: ne güzel
1: oldu.
2: Bir an oldu.
1: Benim için ne kadar büyük bir an biliyor musunuz? O kadar güzel ki çok teşekkür ederim, sağ olun.
2: Harikasınız.
1: Sağ olun, elinize sağlık.
2: Yüreğiniz dert görmesin. Evet. Acaba burada mı çalmak istersiniz efendim, yoksa
3: şöyle
2: orada mı?
3: Şöyle çalabilir miyim acaba? Ben
2: lütfen şey. Yani biz de tabii şöyle boyunuzu posunuzu görerek görsek daha iyi olur.
3: Şöyle Azerbaycan'a doğru gidelim istiyorum.
2: Tabii
3: kardeş
2: ki.
3: Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a da buradan çok selamlar olsun. Alkış selamlar.

kendisi. Çok güzel bir eser. Çok iyi bir tarz enstrümanı çalan kişinin kendi enstrümanına hitaben yazdığı bir eser. Aziz dostum benden küsüp incindi diyoruz. Buyurun usta.

0: Alkışlar üstadlara gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bravo. Ay, şimdi Cafer Nazım başılmışken bırakalım mı? Pardon. Sırayla diyet yapıyoruz efendim. Sırayla diyet yapıyoruz. Şimdi Serpil'de sıra. Alkışlar Serpil Sarı ve Cafer Nazım başlayalım.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağlık.
1: Nefesinize sağlık.
2: Evet canım benim.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Bir daha rica etsem. Cafer ve değerli Serpil kardeşime alkışlar mıyız?
3: Eyvallah.
0: Sağ olun.
3: Eksik olmayın. Sağ olun.
1: Harikasınız.
0: Sağ olun. Evet.
1: Sesiniz duygunuz ruhunuz daim olsun. Buyurun lütfen.

0: Binlerce teşekkürler. Binlerce teşekkürler.
1: Yüreğin dert görmesin abici.
0: Evet.
1: Vallahi böyle arada spontan şeyler çıkıyor Selahattin abiden. İlk de çıkıyor değil mi? Keyif aldık mı? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Selahattin'cim senden
2: ne
1: güzel bir eser dinliyoruz.
2: Ben de hareketli bir eser seçtim. Dedim ki dostlarımızla beraber belki alkışlarla hocamdan dinlediğim bir eser.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Evet.
2: Hadi bakalım.
1: Ne gitme okuyoruz?
2: Gitme turnam gitme yolları raktır.
1: Evet. Haydi bakalım.
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: olun.
1: Teşekkürler. Harikasın. Ben şöylesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
1: O zaman ben de bir spontane eser seslendireceğim.
2: Efendim?
1: Ben de bir spontane eser seslendireceğim.
2: Tabii yok.
1: Olur mu?
2: Tüken sevmeyi bekliyorsun.
1: Cafer'le şimdi bir kısa sohbet ettik. Seher evet. Vakti çaldım yarın tabii. Kapısına. Keşke onu söyleseydim.
3: Neşet Ertaş'ı da almadan gitmeyelim dedik.
1: Yapalım mı o zaman bir Seher Vakti çaldım yarın kapısı? Haydi bakalım. Sil.
4: 2, 3, 4.

0: Sizlerin ağzına sağlık, emeğine kolunuz sağlık.
1: Ağzına sağlık. Eksik olmaz.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Serpil'cim, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık hakikaten.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk seni burada ağırlamakta. Herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nefesinize, ellerinize, yüreğinize, duygunuza sağlık hepinizin.
3: Teşekkürler canım. Sağ olasın, var olasın.
0: Cafer'cim, senin de ayaklarına sağlık. Seni burada görmek,
1: çok teşekkür
0: ağırlamak
1: ediyorum.
0: Tekrar çok güzeldi.
3: Allah aşkına zahmet edin, önümüzdeki haftaya bir daha gelmeyesin gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir şerefti. Sürçülisan ettiysek affola. Yapımda yayındayım geçen herkese, kurumumuz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum ve siz değerli konuklarınıza.
3: Gözlerinden öpüyorum.
1: Çok
3: sağ
1: teşekkür canım. Ediyorum.
3: Beraber okuyalım, buyurun.
0: Evet, çok hadi teşekkür buyurun. Ediyoruz. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, herkese sonsuz teşekkürler. Orkestramıza çok kuvvetli evet. Alkışlar efendim. Sağolunuz. Serpil'cim, tekrar ayaklarına evet. Sağlık.
2: Çok sağ olun.
0: Cafer, senin de öyle.
1: Eyvallah, sağ olun.
0: Tabii ki.
4: Bu Arduan'ın üstünün önünde Cafer'cim bize bir de bir taksim yapsın.
3: Ha öyle mi peki?
0: Evet, şefimizin
3: Arduan'ım. Evet, Manat Arduan'dan efendim söyleyeyim. Evet.

0: şanslı olanlar dedim. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Saygıdeğer konuklar, saygı ve sevgiyle sizleri selamlıyoruz. Sevgili arkadaşım Tolga Kılıç, Can Olgun, Mehmet Akatay, bu akşam sizlere çok özel şarkılarla çok güzel bir program yapmayı planlıyoruz. Bu akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız. Onlar bu akşam benim de bizim konuklarımız. Şimdi sizlere eşim ve kızımı tanıştırmak üzere, ki tanıyorsunuz zaten onları, Meral ve Mina'nın yanına gidiyorum. Sevgili Mina, kızım. Sevgili eşim, Meral, eşim. hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Meral'cim, şimdi tabii Mina karşımızda böyle olunca insan bir...
1: Heyecanlanıyor
0: tabii şimdi. 21 yaşında kızımız. Mina'nın da çok güzel bir sesi var. Biraz sonra dinleyeceksiniz zaten.
2: Teşekkür ederim.
0: Mina'cığım, ne düşünüyorsun bu durum hakkında?
2: Ya ben çok mutluyum. Çünkü ilk defa böyle bir durum oldu. Yani çok mutluyum. Şahsen ben de heyecanlıyım. Normalde birçok kere beraber sahne paylaşmamıza rağmen ilk defa annemle de hep beraber
1: üçümüz
2: paylaşmış
1: bir arada,
2: olacağız.
1: Değil mi? Aslında sana hatırlatayım. Yıllar önce sen ilkokul birinci sınıfa başlamıştın. O gün bizim bir böyle biz müzisyenler performans yaptığımızda ekstra diyoruz.
0: Evet.
1: Bir ekstramız vardı arkadaşlar.
0: Evet.
1: Mina o zaman okuldan çıktı ve okul formasıyla sahnede def çaldı. Senin yerine. Evet evet, böyle bir performansı var, unuttu galiba.
2: Evet. Böylece ilk defa beraber şarkı söylemiş oluyoruz.
0: Evet. Herhalde bu programda bizim için büyük bir anı olacak. Bundan dolayı da TRT'ye çok teşekkür ediyoruz. TRT'mizi
1: evet,
0: böyle imkanı sağladığı için. Ama zaten Meral yıllardan beri İstanbul Radyosu'nda ses sanatçılığı yaptı. Laterne programını beraber sunduk.
1: Evet.
0: Daha önce Dünya'nın Müziğini beraber yaptık.
1: Evet.
0: Değil mi? Başka
1: Müzik deyince
0: vardı. Bir şarkı, bir türkü vardı beraber
1: evet,
0: yaptığımız.
1: Evet, bayağı program yapmışız.
0: Bayağı program
1: biz
0: yaptık
1: ya.
0: Tabii
1: evet,
0: canım.
1: Evet.
0: Bayağı program yaptık. Mina ile beraber, Mina'nın tek başına yaptığı. Mina'cığım, müzik programının ismi neydi?
2: Z kuşağı diye bir program yapmıştık.
1: Müzik kuşağı olmuştu sonra.
0: Evet, müzik kuşağı.
2: Evet.
1: Aile böyle bir programda yapmış
0: evet,
1: oldu.
0: Evet,
2: aslına
0: evet.
2: Bakarsanız aslında tamamen sadece Z kuşağına yönelik yapmamıştık. Yani Z kuşağını birazcık günümüz büyüklerimize açmak istemiştik. Çünkü
1: doğru.
2: Biz biraz yanlış anlaşılıyoruz. Ama böyle gençler de olduğunun sesini duyurmak istemiştik programda.
1: Evet.
2: Tamam.
1: Çünkü Mina'cığım, o zamanki repertuarınız çok nostaljik şarkılar da vardı. 90'lı
2: evet.
1: yıllardan, 80'lerden. O nedenle söylüyorum ona, Mina tabii bunu.
0: Mina çok şanslı mıydı tabii. Dedesi müzisyen, annesi müzisyen.
1: Amcaları da müzisyen.
0: Evet. Doğduğu andan itibaren hep starların içinde, starların sahnesinde.
1: Evet.
0: Jordi Saval, Fazıl Say, Mustafa Sandal.
1: Eşimdilerde Mustafa Sandal'la çalışıyor.
0: Eşimdi de Mustafa Sandal'la beraber çalışıyor.
1: Evet.
0: Sevgili Tolga'yla, şefimiz Tolga'yla beraber.
1: Evet, çok güzel. Beni de alın aranıza.
0: İkimiz şu an için iyi gidiyoruz.
1: Peki.
0: Ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi senden bir şarkı dinleyebiliriz.
1: Tamam, hadi o zaman. İlk ben başlayayım,
0: İlk
1: değil mi?
0: İlk sen başla.
1: Evet, evet. Daha iyi olur. Efendim. Sizler için söylüyorum.

0: Meracım hakikaten hakikaten çok güzel bir sesin var ya ve
1: Çok
0: çok güzel
1: teşekkür ederim.
0: yorumluyorsun.
1: Çok
0: Gerçekten
1: teşekkür
0: bunu
1: ederim.
0: bir şey olarak söylemiyorum, eşin olarak söylemiyorum, bir müzisyen olarak söylüyorum. Mina herhalde sana çekmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Bence
1: Muhtemelen.
2: de.
0: Aşk
1: Çünkü
0: olsun. Niye bende ne
1: ama
0: var?
1: şöyle bir şey var. Biliyorsun çocuk zekasını, mitokondrisini tamamen anneden alıyor. O yüzden de yeteneğin de benden almış olma olasılığı yüksek.
0: Babadan ne alıyor? Ben onu anlamadım yani.
1: Senden daha olumsuz taraf
0: Teşekkür ederim.
1: desem mi
0: Aşk olsun. Teşekkür
1: acaba?
0: ederim. Teşekkür ederim. Mina, ileriye yönelik müzikle alakalı ne gibi planların var?
2: Ben çok iyi bir şarkıcı olmak istiyorum. Yani şu anda da tabii ki de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama en büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum. O yüzden önce kendi ülkemde ünlü olmak istiyorum galiba. Ama
1: Aslında çok
2: tabii.
1: güzel bir şey söyledim Mina. Daha önce ben de bu araya girmek istiyorum. Anne olarak konuşuyorum
0: Peki.
1: şimdi. Mina, biz ona olanaklar sağlarken hani yurt dışında da okuma olanağı sağladık. Ama Mina ısrarla kendi memleketimde okuyacağım dedi. Bu açıdan da onu sevgiyle kucaklıyorum. Benden uzaklara gitmesin.
0: Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum Mina'yla alakalı.
1: İnşallah.
2: Ben de aynı
0: Kesinlikle inanıyorum.
2: şekilde.
1: İnşallah.
0: Çok güzel besteleri var bu arada.
1: Bu arada senin de programın hayırlı olsun diyelim, değil
0: Teşekkür
1: mi?
0: ederim.
2: Evet, hayırlı
0: Teşekkür
2: olsun.
0: ederim.
1: Hadi bir şarkı da Mina'dan mı
0: Evet, bir
1: dinlesek
0: şarkı da
1: acaba?
0: Mina'dan dinleyelim.

0: Babacım ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık, güzel misin?
0: Canım benim. Biz Meral'le beraber 1986 yılıydı değil mi Meral'cim, zannediyorum TRT 86. Çocuk Korosu, Gençlik Korosu muyduk? Evet. Çocuk Korosu muyduk biz?
2: Çocuktuk, sonra gençliğe geçtik.
0: Evet, beraber orada tanıştık. Ankara sonrasında da bugünlere kadar da geldik. Sen müzikal kariyerini istersen seyircilerimizle paylaş, ben biliyorum çünkü.
2: Evet, gayet iyi biliyor. Efendim ben aslında bakarsanız Hakan'dan önce de Hamoy Derneği'nde halk müziği söyleyerek başladım. Aslında tabii çok idealim değil de halk müziği söylemek, ama çok seviyorum ben halk müziğini söylemeyi. Ablam vasıtasıyla. Sonra bana dediler ki sen koroda olmak için çok küçüksün ve sesin daha çocuk sesi. Bir yetişkin koroydu çünkü. Fakat bu arada bütün aktivitelerinde de ben yer aldım. Israrla gittim. Aslında çok bozuldum bana böyle söylemelere. Daha sonra Serbülent Yasun'du hocamız.
0: Evet,
2: bu arada onu da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hocamı. Ankara Radyosu'na kazandığım zaman ben ailede hiç müzisyen yok ya bizim. Evet. Yani güzel sesli büyüklerim var tabii. Dayılarım.
0: Ailede çok güzel ses var ama profesyonel anlamda
2: evet,
0: sensin
2: yani. Hepsi
0: evet.
2: Amatör olarak söylüyorlar. Evet. İlk profesyonel olunca birazcık handikaplı bir durum tabii. Hem çok destekleme, ev ortamında söylüyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ama başka yerlere açılmaya başladığı andan itibaren arızaya geçiriyor. Neyse ablam hep yanımda oldu. Sonra Hakan'la zaten çok seninle çok küçük yaşta tanıştığımız
0: 86
2: için sorun
0: işte,
2: 10, olmadı.
0: 13, 14, evet.
2: Evet. İşte Ankara Radyosu, Çocuk Korosu, Gençlik Korosu. Gençlik Korosu'ndayken ben şeyi kazanmıştım. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı. Orada okumaya başladım. Sonra Hakan bana dedi ki ya biz dedi şey dedi İstanbul'a gidiyoruz dedi. Bir başka
0: İstanbul'a dedim şöhret olmaya gidiyoruz dedim.
2: Evet,
0: İstanbul hani
2: dedi.
0: Bağırıyor böyle seni yeneceğiz İstanbul'a.
2: Evet, öyle gibi geldi.
0: Öyle gibi biz bir arkadaşıma gelmeye karar verdik. Sonra Meral gelmek istedi.
2: Bana da söylediler evet. Dedim ki ben de geleyim. Aile bu aralar çok uzun şeyler, aile çok istemezdi ama çok büyük şans ve kadere inanmak lazım. Ablam İstanbul'a gelin gidince ben ablamın başına ekşidim. Sonra İstanbul'a gelip sınava girdik.
0: Evet, İTÜ ses eğitimi bölümü birincilikle kazandım.
2: Birincilikle kazanmışım ama haberim yok.
0: Evet.
2: O arada aileyle mücadele ediyorum çünkü.
0: Evet.
2: Neyse.
0: Ben kazanamadım, onu da söyleyeyim.
2: Evet, o Hakan kazanamadı. Yenmeye geldi, yenildi.
0: Yenildik, geri gittik, geri döndük İstanbul'a. Meral kaldı İstanbul'da evet. Ve o dönem Meral okumaya başladıktan sonra İstanbul Radyosu'nun ses sanatçısı, akitli ses
2: aynı
0: sanatçısı olarak ilk girenlerden.
2: 30 yıllık öğretmenlik hayatım var. Bu arada baş öğretmenim ona göre. Ve müzikle olan devamlılığı şöyle oldu. 3 albüm yaptım o arada. Kendi programlarımı yaptım. Zaten Grup Pandora diye bir
0: orkestramız vardı. Senelerce sahnede çalıştık.
2: Evet,
0: aynı
2: yıllarca.
0: Zamanda Jordi Savall, Kutser Güner
2: evet.
0: Gibi dünya çapında müzisyenler.
2: Zülfü Livaneli.
0: Zülfü Livaneli. Evet.
2: Evet. Çalıştığım
0: onlar
2: çok
0: albüm
2: değerli.
0: Çalışmaları.
2: Evet, müzisyenler oldu. Aslında vesaire vesaire diyelim. Atlayalım, gelelim bugüne. İnşallah Tolga bana dönüş yaparsa yeni bir albüm çalışmasına başlayacağız bu arada.
0: Tolga döner.
2: Tam yenine rast geldir. Manzarayı koydum Tolga'cığım. Böyle işte.
0: Meral'cığım o zaman Mina ile beraber bir böyle düet gibi bir şey yapın isterseniz.
2: Hem de ne yapalım biliyor
0: ne
2: musun?
0: Yapalım?
2: Hani senin ilk programında bir Mina tek başına bir şarkı
0: evet,
2: söylemişti.
0: Hatırlıyorum.
2: Hadi bir nostalji daha
0: evet,
2: olsun.
0: Evet,
2: ne
0: üç,
2: güzel
0: üç
2: olur.
0: 3 yaşındaydı, 4 yaşındaydı
2: evet,
0: galiba.
2: Evet, çok küçüktü o zaman. Mina'cığım olur mu?
3: Olur.
2: Hadi.

0: Erol Deren, Profesör Doktor Erol Deren biliyorsun benim Kaan hocam.
1: Evet.
0: Sayın seyirciler, dedi ki Erol Deren hocam bir gün, Hakan'cığım dedi, ortak bir yönümüz var biliyorsun dedi. İkimiz de dedi solist kocasıyız dedi.
1: Evet.
0: Evet hocam dedim. Biliyor musun dedi, çok zordur solist kocası olmak dedi yani.
1: Dünyadaki en zor meslek nedir dedi.
0: Evet, solist kocası olmak dedi o da.
1: Öyleymiş.
0: Evet, hakikaten. Yani şöyle tabii letfe ediyorum ama şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
1: Yandık.
0: Yandık yani albümler,
1: Aslında
0: konserler.
1: evde güzel bir hava var.
0: Ya çok
1: Yani
0: güzel, çok
1: mesela
0: güzel
1: ben
0: hakikaten.
1: evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
0: Peki ben aşağıda kanun akort ederken çalarken?
1: Akort ederken yıllardır artık yani fenalık geldi. 72 tane telha ayrı ayrı dın dın dın dın. Onu sevmiyorum ama güzel çalıyorsun.
0: Biraz.
1: Geleceğin parlak çocuğum.
0: Teşekkür
1: Seni
0: ederim.
1: beğeniyoruz. Böyle işte. Ne güzel oldu değil mi? Ben Mina ile şarkı söylemekten çok keyif aldım.
2: Ben de çok keyif alıyorum.
1: Araba kullanırken de seninle beraber
2: Evet.
1: söylüyoruz böyle değil mi
2: Annemle seyahat etmeyi daha çok seviyorum her yönden.
0: Bu arada Mine Bilgi Üniversitesi'nde okuyor.
2: Evet. Halkla ilişkiler okuyorum şu anda.
0: Evet. Konservatuara özellikle vermedik. Neden diye soran olursa da ben
2: Zaten işin mutfağındaydım.
0: evet.
2: Birazcık da böyle olsun istedim.
1: Aslında sen çok alakasız bir şey de okumuyorsun. Sonuçta
2: Tabii.
1: dünya değil mi?
0: Halkla ilişkiler okuyorum.
1: İlişkiler üzerine
0: Tabii.
1: kurulu.
2: Kendi
1: Dolayısıyla
2: promosyonumu yaparken ve
1: iletişimcilik
2: reklamımı
1: iyi bir şey.
2: yaparken.
1: Kuzenin Günsu gibi
0: Evet.
1: aynı değil mi?
0: Velhasıl yani
2: Evet.
0: müzisyen olmak çok güzel bir şey. Müzisyen ailesi olmak çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Bu arada bu Udu da daha önce de söylemiş miyim hatırlamıyorum ama Mina'nın dedesi.
1: Evet, Mina'ya
0: Benim
1: hediye
0: babam hediye
1: yapmıştı.
0: doğduğunda yapmıştı. Sanat çok güzel bir şey. Yani insan düşünsenize yukarıda kızınız şarkı söylüyor, aşağıda eşiniz siz burada falan
1: Eşimiz
0: derken.
1: genellikle dinliyor. Vallahi ben hep dinliyorum.
0: Yani.
1: İki icracı var. Ben daha çok dinleyiciyim bu arada. Böyle de bir
0: Doğru,
1: nazire
0: hakikaten.
1: yapmış olayım. Aslına bakarsan herkes bana şunu söylüyor. Diyorlar ki işte evde üç müzisyen var. Oo, sizde ne güzel muhabbetler vardır. Müzisyenlik pek de öyle değil ya. Ben pek öyle değilim.
0: Evet,
1: Sürekli
0: çok zor,
1: şarkı
0: çok zor.
1: söylemiyorum.
0: Gerçekten yani bir şey dinliyorum mesela ben eleştiri yapıyorum. Eleştiri yapınca tabii sıkıntı oluyor. Biliyorsunuz
1: Evet,
0: yani.
1: evet,
0: Çok da
1: evet.
0: zorlamayayım şansımı şu arada.
1: Hocadan hoca olmuyor.
0: Hoca, evet aynen
1: Evet,
0: öyle.
1: bence
0: Ama
1: öyle.
0: iyi ki varsınız. İyi ki
1: İyi
0: müzisyen
1: ki
0: oldunuz.
1: sen de
0: İyi ki kızım
1: varsın.
0: müzisyen oldu.
1: İyi ki böyle bir
0: İyi ki
1: programa
0: böyle bir
1: vesile
0: programa
1: oldun.
0: evet iyi ki böyle bir program çekiyoruz. İyi ki sizler varsınız. Çok teşekkür ediyoruz bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Müzisyen arkadaşlarım ve kendi adıma ve bütün ekip adına burada büyük bir ekip ve aile çalışıyoruz. Onlara da çok teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: hepsine çok
0: Meral çok teşekkür
1: teşekkürler.
0: ediyorum.
1: Ne demek? Ne demek? Çok
0: Minacığım
1: mutlu
0: çok
1: oldum.
0: teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: İnşallah güzel günlerde hep beraber olalım. Bütün
1: İnşallah.
0: ülkece.
1: İnşallah. Umarım sizler de bizler kadar keyif alarak izlersiniz. Biz alkışı çok severiz.
0: Saygılar ve sevgiler.
1: İyi akşamlar.

akşam burada yıldızlı olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

0: yollar.
1: Türkülerin, ezgilerin peşine düştük, yine çıktık Anadolu yollarına. Bize miras kalanı derleyelim, toplayalım, bizden sonraya aktaralım istedik. Kültürümüzün parmak izlerini bu kez Anadolu'nun en doğusunda aradık. Adını ülkemizin efsanevi dağından alan sınır şehrimiz Ağrı'ya geldi. Ağrı, Kafkaslar ve İran'ın Anadolu'ya geçiş güzergahı üzerinde bulunduğu için müzik ve kültür açısından farklı özelliklere sahip. Günümüzde devam eden dengbejlik, deme çevirme ve aşıklık gelenekleri bu zenginliğin en önemli örnekleri arasında sayılabilir. Yöreye ezgiler açısından halay ve oyun havalarının hakim olduğu görülüyor. Ağrı'da tercih edilen çalgılar arasında davul zurna

0: ve bağlama ilk sıralarda yer alırken def ve zilli def de kullanılıyor.
1: Ki özellikle Ağrı'da olmaktan, bir Ağrılı olarak Ağrı'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok geç kalmış bir eylem. Aslında uzun bir zamandır bu resmi derleme projeleri yapılmamıştı. Şahsi yapılanlar vardı. Bu projeyle en azından elde kalan kültür ürünleri tespit edilecek. Bunlar yok olmaktan kurtulacak.
2: TRT bizim Türk Halk Müziği repertuarı adına çok önemli bir kaynaktır. Hem akademik anlamda hem de icra anlamında temelde baz aldığımız bir repertuar kaynağı olduğu için amacımız bu repertuara hem yeni yeni üretilen türküleri kazandırmak, hem her yöreye ait türkü sayısını artırmak, hem de son dönemde üretilmiş türküleri kaynaklarına ulaşıp o kaynak kişilerden derleyip o kaynak kişilerin de tarihe tanıklık yapmasını sağlamayı amaçlıyoruz.
1: Bir emek vereceksiniz. Yeri geldiğinde kaynak kişi eğer farklı bir yerdeyse ona ulaşabilmek için elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışacağız. Tabii günlerce araştırıyorsunuz, o insanların zamanı size uygun olacak. O insanlar gelip sizinle birlikte bu işi paylaşmak isteyecekler. Onlarla kurulan diyalogda bir belli ilişki biçimlerini yakalamak lazım.
2: Kaynak kişisi bakımından sorun yaşayacağız. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki küçük şehirlerden büyük şehirlere, metropollere artık bir göç söz konusudur ekonomik kaygılar çerçevesinde.
1: Artık radyo televizyonlarla insanlar o kadar çok şeye, o kadar hızlı erişebiliyor ki üretmek yerine tüketmek daha kolayımıza gidiyor. Ama eskiden bir çok iyi biliyorum yani Anadolu'da bir kadının çocuğu vefat ettiğinde kadın oturur ağıdını kendi yakardı. Bunu yakarken de ben bir ağıt yakayım insanlar dinlesin diye yakmazdı. Kendi içinden geleni söylerdi ve o ağıt orijinal olarak bizim elimize geçtiğimizde orijinal bir eser olarak geçerdi.
2: Aslında bu çalışmaların çok daha erken yapılması gerektiğini de bir keşke olarak geri planda düşünüyorum ama dediğim gibi umutluyum ve fazlasıyla yeterli kadar olmasa bile elimize çok güzel veriler geçeceğini düşünüyorum şu an için. Yani hamur kümbesi.
1: Evet. Eski mimariye bakınca İshakpaşa Sarayı'ndaki şeyle malzemeye bakınca aynı gibi.
2: Şimdi bizim o dönemki yapılan kümbetlerden farklı. Bu doğru, dikdörtgen formunda.
1: Evet.
2: Diğerleri hep yuvarlak veya altıgen şeklinde.
1: Bizim bildiğimizden farklı bir
2: Evet, farklı bir kümbet.
0: Ekibimiz Ağrı'da doğup büyüdüğü toprakların ezgilerine gönül vermiş bir isimle buluşuyor.
1: Ramazan Bey ortaya alalım.
3: Ramazan abi de geliyor evet.
1: Gel, gel. Hoş geldin.
4: Siz de hoş geldiniz.
2: Akordun tam mı abi sen?
4: Tamam, akordun tamam.
1: Onu yok.
4: 2-1, kayıttayım.
1: Evet, Ramazan Bey hoş geldiniz. Bir kendinizi tanıtır mısınız bize?
4: İsmim Ramazan Evliyaoğlu. 66 Ağrı doğumluyum. 78 senesinde Halk Eğitim Merkezi'nde, biz Halk Eğitim Merkezi'ne türküler anlamında bacasız fabrika diyoruz.
1: Evet.
4: Halk Eğitim Merkezi bu konuda evet gerçekten... Evet,
1: çok faaldi ve çok evet, güzel şeyler yapıyor. Ben okulu Van'da okuduğum için buradan o dönem çok fazla evet, ifade edemedim ama Van'da da aynı şeyler yapardık. Öğretmen evet, okulu mezunum ben.
4: Geç kalınmış bir proje olduğunu düşünüyorum. Bayağı türkü biriktirdim ben siz gelirsiniz diye.
2: Ne güzel. Ortalama ne kadar eser sen derledin şimdiye kadar?
4: Şu ana kadar yani tam derledim diyebileceğim 30'un üzerinde eser var bende.
2: Evet.
4: Ama bu sayı artacak. Sürekli bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorum.
2: Evet.
4: Artacağına inanıyorum. Yani en kısa zamanda bunu 100'e yaklaştırmayı düşünüyorum. Çünkü var, o potansiyel var.
2: Evet, arada. Yani bunu bunların hepsi evet, anonim türkü.
4: Anonim olanlar var. Söz ve müziği belli kişilere beste ait olanlar var. Beste var, formatında olanlar var.
2: Evet. Hikayeli türkü var mı abi?
4: Tabii ki. Tabii ki.
2: Peki senden önce o zaman bir hikayeli türkü. Hem hikayesini dinleyelim. Evet. Ne dersin Ali abi?
1: Olur tabii. Tamam. Türkü olur.
4: Şimdi rivayet olunur ki eski dönemlerde bir köyde bir evin penceresi ve kapısı yeşile boyanmışsa, yani dışarıdan gelen bir insan tereddütsüz o eve gidebilir, karnını doyurabilir, dilediği kadar kalabilir, yani barınabilir, yani Tanrı misafiri dediğimiz hmm, olay. Gencin biri bir köye yolu düşüyor, geliyor işte yeşil pencereli evi arayıp buluyor. Bir süre kaldıktan sonra oradaki ağanın kızına aşık oluyor. Fakat imkansız bir aşıktır. Daha sonra kızı başkasına veriyorlar. Çocuk delirip çöllere düşüyor. Böyle bir öyküsü var.

0: yeri bırakıp gidenler ağrıya duydukları özlemi türkülere dökmüşler. Ekibimiz memleketine hasret kalanların ezgilerini Çat Çayı'nın sesi ve manzarası eşliğinde kayda alıyor.
1: Evet. Evet, şimdi Ağrı Eleşkit ilçesinde kaynak kişi Murat Bey ile birlikteyiz. Murat Bey, kısaca kendinizi bize tanıtır mısınız?
2: 1953 Eleşkit doğumluyum. İpli Ortaokulu Eleşkit'te okudum. Daha sonra Eleşkit'te lise olmadığı için Ağrı Naci Gökçe Lisesi'nde 1970 yılında mezun oldum.
1: Aa, ne güzel. Siz o zaman İsmet Koçkar'ı falan bilirsiniz.
2: Onlarla İsmet beraber... Hoca benim hocam olur.
1: Oo, çok güzel.
2: Benim hocam olur İsmet Koçkar.
1: İsmet abiyle çalışmışsınız.
2: Evet, çalıştık onlarla.
1: Peki bize okuyacağınız türkünün kaynak kişisi hakkında bir bilgi verir misiniz?
2: Bu işten gelen bir şeydi. Sözlerimiz iyi bana aittir.
1: Sizin,
2: bu daha ziyade Ağrı'da oturmayıp da dışarıda oturanlar Ağrılar için yazılmış bir eserdi.
3: Evet. Anonim türkülerden falan da böyle hafızanda kalan şeyler var mı?
2: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an yani hatırımda olan en azından 1000-2000'in üzerinde eser var bende.
1: Evet. Şimdi ilk türkümüz ne?
2: Ağrı'dan ayrı kalalı.
1: Evet.

0: aşkımın yanımda sen olmalısan. Kalçalara nakış kimin yanımda sen.
1: Ekibimiz derleme çalışmasına Doğu Anadolu'daki Serhat şehrimiz Iğdır'da devam ediyor. Ülkemizin Azerbaycan, İran ve Ermenistan sınırında yer alan Iğdır, binlerce yıllık geçmişiyle farklı medeniyetlerin kültürel yansımalarını yaşatan bir şehir. Anadolu'nun Kafkaslara uçulan kapılarından biri olduğundan Iğdır'ın müziğini Kafkas rüzgarı sarıp sarmalıyor. Türkü sözleri, ritim ve çalgılarda Azerbaycan etkisi çokça hissediliyor. Yörede halk kültürünün en önemli aktarım geleneklerinden dengbejlik canlılığını korurken, aşıklık geleneği de yaşamaya devam ediyor. Yöre düğünlerinde halayların ayrı bir önemi var. Kadınlarla erkekler birlikte veya ayrı ayrı halay çeker. Iğdır-Kafkas oyunlarındaki zarif figürler, ustalık gerektiren hareketler, yüksek tempolu ritimler izleyenlerde hayranlık uyandırır.
2: Evet, şimdi Iğdır'ın Melekli beldesindeyiz. Halk oyunları hocası Tamer Salar Bey ile beraberiz ve halk oyunları ekibimiz de burada. Öncelikle sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz Tamer Bey?
3: 1990 yılından beri halk etimde ustalık yapmaktayım.
2: Çok güzel.
3: Yaklaşık 6-7 yıl önce artık eğitmenliği bıraktım. Artık idari işlerle uğraşıyorum ben. Çok değerli arkadaşlarımız var yerimizi alan arkadaşlar. Onlar bu işi çok iyi bir şekilde yapıyorlar.
4: Tamer Bey, bu coğrafyanın yerel müzik unsurlarından biraz bahsedebilir misiniz?
3: Kafkasya bölgesi zaten, evet. Bilindiği üzere. Bugün arkadaşlarımız gençler Kaytağ oynayacaklar. Kaytağı Azerbaycan'la Dağıstan arasında bir bölgenin ismi.
4: Evet.
3: Bu oyun Kafkasya'nın zaten ortak bir oyunu. O bölgenin ortak oyunu ve savaşları anlatan bir oyun. Artı yallılarımız var.
4: Evet.
3: Zaten yallılar da Azerbaycan'da Naxçıvan'ın Şerur diye bir ilçesi var. O Şerur'da yallıların ana vatan zaten orası.
4: Evet.
3: Burada da o yallardan oynuyoruz yarışmalarda, orada burada icra ediyoruz zaten, o yallardan faydalanıyoruz.
4: Yörede kullandığınız çalgılarla alakalı biraz da bilgi verebilir misin?
3: Tar, kemençe, bunlar bizim milli müzik aletlerimizdir. Hı. Şimdi klarnet dünyada ilk kez Fransa'da çalınmış.

0: Ama biz bunu kabul etmişiz. Ama ana müzik aletlerimiz karmon, klarnet, nagara. Yani davul, buna dule de deniyor.
1: Evet.
0: Milli Rex'in üç ana kardeş aleti var. Garmon, klarnet, nagara.
1: Şu an burada ifade edilen budur.
0: Bugün bunları ifade edecek. Evet. Yöresel özellikle taşıyan bu üçüdür. Tarımız da var, kemençe de var, kabak kemane de var, ona kanun da var, hepsi var. Hepsi var ama biz bugün bunları burada icat edeceğimiz müzik aletleri nagara, klarnet, garmon.

0: Evet, Iğdırlı'mızın Melekli beldesindeyiz. Bu işe gönlünü vermiş, yıllarca emek vermiş bir emektarımız, bir hem mahalli sanatçı, aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü, bir öğretmenimiz Nevzat Turan Bey ile birlikteyiz. Nevzat Bey, hem hoş geldiniz. Bize ev sahipliği yaptığınız çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda da sizi izleyenlerimizin tanımasını istiyoruz. Kısaca bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Teşekkür ederim. Öncelikle ilimize hoş geldiniz. Beldemize hoş geldiniz. Sizin gibi sanat dostlarını ilimizde, beldemizde girmek çok güzel. Sizi görmek. Hoş geldiniz. Ben 1962 Iğdır doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Iğdır'da tamamladım. Ağrı Eğitim Fakültesi mezunuyum. Öğretmenim aynı zamanda. Manisa'da, Van'da, Kars'ta öğretmenlik yaptım. Evet. Şimdi hem müziğe gönül, babam da müzisyen. Müziğe gönül verirdik. Hem müzik çalışmalarını hem de öğretmenliğimi beraber yürütüyorum. Yöremizin türkülerini veya görev yaptığım yerdeki türküleri derlemeye, notaya almaya çalışıyorum.
0: Eyvallah. Bizim sizin sorunuz var mı?
2: Valla ben çok merak ediyorum. Bir an önce sesini dinleyelim ve bu yeni türkülerimizi işitelim.
0: Şimdi okuyacağımız türkü ile alakalı bize bilgi verir misiniz?
1: Evet. Konusu gelin, evet. Demiştin turpağın ya da senin emisinli güzel bir türkümüz var. Yöremizden etkilendiğim. Uzağa giden gelinler veya birbirine evlenmek için söz vermiş, hatta olacak oğlunun kızının adını dahi konulmuş bir birliktelik, arkadaşlık var. Ama ne oluyorsa kız başka köye veya başka ile gelin gidiyor. Bunun arkasına söylenmiş veya evet, benim derlediğim ve bir duyduğum çoğu evet, gelinden, çoğu arkadaş söyledi, hocam dediler. Böyle böyle olaylar da var. Ben bunu hep derledim, böyle bir türkü yaptım.
0: Hep oluyor da zalim kader diyoruz ondan sonra.
1: Evet. Evet.
2: Yani o dönen bir olayın üzerine evet, sizin yazdığınız, evet, evet, ürettiğiniz evet, bir beste.
1: Çoğu kişiden duyduğum böyle ha, bir...

0: Bana şikayet ettiler işinden dolayı, nişanlısından dolayı. Hatta nişanlı olup da yine nişan atıp gidenler olmuş başka köye, başka şeye. Oradan etkilendim. Evet. Bir görevimizin ağzıyla güzel bir türkü yapmaya çalıştım.
1: Peki, evet. Dinliyoruz.
0: Demiştin torpağın ya da seninem. Bezenip gidersen ellere gelin. Hasret yağışıyla

Hasret ya ışığıyla ıslanır sinem, dönür yüreğimde sellere gelin. Kızımız oğlumuz oldu bir yalan, verdiğin bir üzük o mende kalan. Güzel sevdamza vuruldu talan, bilmem karış döküm kimlere gelin.

0: Pişmanlık sözün alışar, ot tutar ürekte közün, yalvartar kemana tellere gelim. Oğlumuz, kızımız oldu bir yalan. Verdiğin bir üzük o mende kalan. Güzel sevdamıza vuruldu talan. Bilmem kargış töküm kimlere gelin. Bilmem kargış döküm kimlere gelin.
1: Özellikle TRT repertuarına girebileceğini umduğumuz düzeyde eserlerin çıkması, hem Ağrı'dan hem Iğdır'dan hem Mutlet'ten şaşırdım diyebilirim.
2: Iğdır'da Azeri müzik kültürünün etkisinin daha yoğun olacağını tahmin ediyordum. Ağrı'da bunun biraz daha nadir görüneceğini tahmin ediyordum. O Azerbaycan musikisindeki keskin hatların doğudan batıya doğru geldikçe daha yumuşadığını, Anadolulaştığını ve kendine özgü ifade biçimine büründüğüne şahit oldum.
1: Ağrı'da özellikle belli bir süreden bu yana bugüne kadar üretilmiş gerçekten birçok türkü derleyebildik. Yani yaklaşık 20-30 tane hiç bilmediğimiz ve Iğdır'da yine aynı. Yani evet, bu kadar bir şeyler buluruz diye bekliyorduk ama gerçekten iyi ki de bu çalışma yapılmış. Epey bir kültür ürününü tespit etme şansını bulabildik.
2: Beni üzen olaylardan birisi Ağrı ve Iğdır illerine yönelik kaynak kişilerin büyük şehirlere göçmüş olması veya ahirete intikal etmeleriydi. Bu projenin ne kadar geç kalındığının bir göstergesi oluyor. Ama hala üretimin devam ettiğini görebilmek, yeni yeni kaynak kişilerle bu topraklardan, bu hamurdan mayalanan insanların varlığını görebilmek beni açıkçası çok keyifli ve umutlu kıldı.
1: Eğer bu çalışmalar devam edecekse 8-10 yılda bir düzenli bir şekilde genel taramanın yapılmasında sanıyorum çok olumlu kültür ürünlerini tespit edebilme şansımız olacak.
3: Türkülerin, ezgilerin izinde Ağrı ve Iğdır'ın mahalli sanatçıları çalıp söyledi, biz de kaydettik. Bu kıymetli mirasın bir parçası kültür hazinemizde artık.

Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek. Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi, Salı TRT Müzik'te.

Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Bingöl.

0: şanslı olanlar dedim. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar baylar. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru. Her telefona sen çık, her kapıya sen
2: koş, beni hatırla. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere. Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Şimdi de dağlara doğru bir yolculuğa ne dersiniz? Evrencan Gündüz, Dağlar Gider yolunda. Sizlerle efendim.

bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de.
3: Hiçbir şeyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere.
4: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Rize'deyiz. Yüksek rakımlara çıkacağız diyeceğim ama zaten yüksek rakımlardan hiç aşağıya inmedik. Ama balığıyla çok ünlü bir yayladan bugün sizlere sesleneceğiz.
1: Bugün yolculuğumuz Anzer Yaylası'na olacak. Birbirinden güzel köy manzaraları eşliğinde Anzer Yaylası'na doğru yola çıkıyoruz ve sizler için hazırladığımız güzel türküleri seslendireceğiz.
0: Sadece Anzer Yaylası'na çıkmayacağız. Bir de Alcağal Gölü'ne çıkacağız ki Alcağal Gölü zaten enfes bir manzara. Şu anda çok heyecanlıyım. İnanıyorum ki sen de aynı duygulara sahipsin.
1: Evet, o zaman hiç vakit kaybetmeden yola çıkalım.
0: Haydi. Evet Aycan, bugün yol bizi nereye götürüyor?
1: Evet Merveciğim, bugün güzel bir güne uyandık. Biraz yolumuz uzun ama güzel. Anzer Yaylası'na yola çıktık. Rize'nin İkizdere ilçesine ait güzel bir yayla olan Anzer Yaylası'na doğru yola koyulduk.

0: 3 ile komşu olan bir yere gideceğiz bugün. Trabzon, Bayburt ve Erzurum'a sınır komşu olan bir bölgedeyiz. Hatta böyle ayağını bir adım attığın zaman Trabzon, işte soluna döndüğün zaman Bayburt, sağına döndüğün zaman Erzurum'a sınır olan bir yaylaya gideceğiz. Ve işte Anzer Yaylası'nın da yukarısına çıkacağız aslında, tam zirveye doğru. Evet. Anzer Yaylası balığıyla çok ünlü gerçekten. Hatta zor da bulunuyormuş, şifa niyetine kullanılan bir bal.
1: Evet.
0: Bu kadar ünlü olmasının, bu kadar şifalı olmasının sebebi var mı biliyor musun?
2: Anzer balının çok meşhur olmasının sebebi burada dünyada eşi benzeri bulunmayan çiçeklerin olması.
0: Endemik
2: endemik 77 tane özel tür var burada. Sadece Anzer bölgesinde, Anzer yaylasında var. Başka hiçbir yaylada yok. O çiçeklerden beslenen arıların ürettiği ballar Anzer balı olmuş oluyor işte. En meşhur bal o olmuş oluyor. Merve, şimdi Avcıal Gölü'ne gideceğiz.
0: Evet.
2: Fakat orada sadece Avcıal Gölü yok. O tepelerde Yedi Göller denen bir alan. Orada bazı yüksek tepelerin aralarında böyle ufak ufak buzul gölleri varmış. Hatta bir tane ismi dipsiz göl olan bir göl varmış. Fakat zamanımız kalır mı bilmiyorum. Oralara gidemeyiz herhalde. Biz şimdi Avcıal Gölü'ne doğru gidiyoruz. Ama ilk fırsatta bence diğer gölleri de görmeliyiz.
0: Ya evet, aslında şey, gitmişken böyle hani yöre halkından da sonra muhabbet edince işte şurası da vardı, buraya da gidin, burası da vardı, buraya da gidin deyince içimde kalıyor sahiden benim de. Böyle tamamlamadan geri dönüyoruz. Umarım bundan sonraki maceralarımızda diğer lokasyonları görme fırsatımız olur.

0: birbirinden güzel yöre türküleri var.
1: Evet. Özellikle bir tanesi Anzer yaylasına ithafen yazılmış Anzer balı türküsü.
0: Şöyle bir küçük giriş yapmak geldi içimden.
2: Yağmur yağ, yağmur, yağmur yağ, yağmur. Çayların üzerine, çayların üzerine.
3: Vuruldum yanayırım, vuruldum yanayırım.

0: Zirvedeki Türküler programında bugün sizlere Anzer Yaylası'nın en yüksek noktasından seslenmeye çalıştık.
1: Aycan, bugün gerçekten tam da programımızın hakkını vererek en zirveden 3000 metreden seslendik ve Alcaal Gölü'nün önünde birbirinden güzel yöre türkülerimizi seslendirdik.
0: Bundan sonra gideceğimiz yaylalarda daha yükseğe çıkacak mıyız Merve? Ben çok merak ediyorum. Sürpriz olsun o zaman izleyenlerimize. Bir sonraki programda başka bir macerada görüşmek üzere.
1: Türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: gönüllerinize sağlık dostlar. Ve siz müzik yolcuları, izleyicileri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bu akşam da yine birbirinden güzel eserler sizler için hazırlandı.
1: Sizlerin huzurunda olmak, enerjinizi, coşkunuzu, misafirperverliğinizi ekran başından paylaşmak bizler için büyük bir onur, büyük bir keyif. Bu akşam zaman tünelinde anıları bir duraklar halinde gezeceğimiz, kalbin bazen hafızadan daha güçlü olduğunu varsayacağımız ve aradan yıllar geçse de bazı şarkıların sesinin kısılmayacağını fark edeceğimiz harika bir repertuar geliyor. Unutmak mı, unutmamak mı ya da unutulduğunu varsaymak mı? Bilmiyorum hangisi daha keyifli, hangisi daha acı ama bugün notaların arasında bu harika duygulardan duyguya gezeceğimizi düşünüyorum sevgili Mine.
0: Evet, bu akşam şarkılardaki unutmak, unutulmak ve iç acıtanı da acaba hangisi diye sizlerle birlikte şarkılarda arayacağız bu sorunun cevabını. Ve ilk eser Amir Ateş hocamıza aitti. Seni ben unutmak istemedim ki dedik. Ve şimdi de güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait güzel bir eser gelecek. Sevgili Ahmet diyecek ki gün gelir de beni unutursun demiştin. Yani unutamam seni. Buyurun.

0: Unutmak ya da unutmaya çalışmak. Acaba hangisi daha zor? Ya da unutmak mı, unutulmak mı? Hangisi daha acı?
1: Aslında biz insanoğlu hep acıyı daha fazla yaşamaktan kaçınıyoruz. Ama tıpkı aslında bir müzik seçkisi gibi, yani insan da o acısıyla, tatlısıyla, hoş anılarıyla beraber bir potpourri oluşturabildiği zaman işte insan onuruna yakışır bir yaşam seçkisi sürdürmeyi başarıyor. Bence hatırlamaya değer anılar oluşturmak o kadar kıymetli ki bu şarkıların hepsinde de nasıl anılar, nasıl yaşanmışlıklar, nasıl hafızalar var. Çalarken, sen söylerken burada hepsi gözümüzün önünden sanki bir film şeridi gibi geçiyor.
0: Ben hep şey diyorum kıymetli izleyicilerimiz. Her geçirdiğimiz gün aslında bavulumuza koyduğumuz çok güzel anılar. Eminim hepsinin, her günün güzelliği bambaşka. Ama işte unutmamak da, şu kalpte kalan o acıyı hissetmek de, o da başka bir diyar. Ve şimdi çok güzel bir eser daha var sırada. Güfte Müzeher Güyer, beste Şekip Ayhan Özışık. Hadi gelin sizler yine bizlere eşlik edin. Bu yolculuğumuzu birlikte sürdürelim ve diyelim ki unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar yıllar geçti, söyle sen neredesin?

0: Gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Ama Ahmetciğim, yine bu akşam bence hem ekran başını hem de bizim kalbimizi çaldın yine o güzel namelerinle.
1: Eksik olma Mineciğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Hakikaten bu duygu paylaşımı kıymetli dostlarımızla, her biri birbirinden kıymetli müzisyen evet. dostlarımızla, abilerimizle birlikte bu anı paylaşmak çok kıymetli. Bu da tıpkı güzel bir sohbet gibi işte.
0: Tabii
1: o
0: ki.
1: O incelikli haliyle duygudan duyguya geçince de ne kadar güzel bir an oldu ve unutulmanın bambaşka halleriyle ileride pop müziklerin

0: Den tut da işte klasik Türk müziğinde o Karciğer makamının o gönül yakanlameleriyle de anlatmaya
1: Evet.
0: çalıştık. Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi yine ekran başının ve eminim benim de çok sevdiğim ve severek dinlediğimiz güzel bir eser gelecek. Ne diyeceğiz?
0: Sezenler olmuş diyeceğiz. Çünkü Sezgi öylesine kıymetli ki artık günümüzde biraz daha özlem duyar olduk. Yani unutulmak tamam ama hatırlamak da çok kıymetli bir eylem.
1: Mutlaka.
0: Hele ki de söylemeden kalbin tam ortasındakini hisseden, sezinleyen insanların da varlığı iyi ki bu hayatımızda armağan. Şimdi onların hatırlanması onuruna Yeni Türkü'nün çok keyifli bir eseri var.
1: Evet.
0: Ekran başında biliyorum ki bizlere yine zevkle çekip videolar gönderecekler. Biz de onları keyifle bekleyeceğiz. Buyurun sevgili dostlar, Sezenler olmuş diyoruz.
1: Buyurun.

Gerçekten o kadar büyüsüne kapıldım ki şöyle bir kala kaldım. Eminim ekran başı da yine sizlere, bizlere eşlik etmiştir. Ve efendim, diyoruz ya, unutulmak mı acı, unutmak mı zor? Bu en güzel, bu kelimeleri bizlere anlatan, her üzüntümüzü, sevincimizi, duygumuzun her

halini anlatan şarkılar var. Ve onlardan yine bir tanesi şimdi sizlerle birlikte olacak. Efendim Güftü Rüştü Şarda, beste Selahattin Erköse'ye ait çok güzel bir Muayyer Kürdi eser var sırada. Diyeceğiz ki unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

0: Gönlüne sağlık sevgili dostlarım, ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel yazılmış değil mi? Diyor ki hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.
0: Nasıl bir yaşanmışlık, nasıl bir değil mi duyguların artık başka bir hali. İşte müzikte tam da kelimelerle anlattığımız bu duyguları ifade etmek için var. Öylesine güzel, öylesine özel eserlere sahibiz ki biz de bunları ne kadar sizlere aktarabilirsek bundan coşku ve mutluluk duyuyoruz. Şimdi çok başka bir hatıra var. İlk aşkı unutmak kolay mı diyeceğiz. Herkesin bakalım böyle bir ilk aşkı ekran başında bence gözlerinin önüne gelmiştir diye düşünüyorum.
1: Mutlaka. O kadar güzel yazmış.

0: ki Nurettin Baykal ve gerçekten TRT'mizin, TRT Ankara Radyosu'nun hasretle andığımız, yad ettiğimiz çok önemli bir şefi Ziya Taşkent. Onu da saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
1: Amin. Evet.
0: O kadar güzel bir eser bırakmışlar ki bize. Şimdi diyeceğiz ki ilk aşkı unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut.

0: Hakikaten unutmak pek kolay değil.
1: Bence de.
0: İnsanı da insan yapan en bence özel bir duyguda hatıraları unutmamak.
1: Evet, yaşadığımız her ana aslında sahip çıkmak.
0: Gerçekten öyle. Yani unutup gittikten sonra hayata bir bakıp geriye doğru baktığınız zaman en hoş hatıralar, en güzel yaşanmışlıklar bizlerin hazinemize koyduğu en önemli değerler. Onları da unuttuktan sonra zaten geriye kalan koca bir hüsran gibi geliyor. İyi ki şarkılar var. İyi ki bu
1: İyi ki.
0: keyifli müzikler, böyle icracılar var, böyle bestekarlar var da biz de unutulmamanın hazını birlikte yaşıyoruz. Şimdi başka bir formda deneyeceğiz.
1: Evet ve gerçekten benim her dinlediğimde kalbimi çalan şarkılardan bir tanesi.

0: 90'ların o unutulmaz
1: Ya.
0: şarkısı. Ve benim de aslında minicik bir hikayem var. Annemle babam şimdi ekran başında izlerken biraz onların da yüzünde tebessüm açtırayım. Ben o keman çalmaya başladığım dönemde bu şarkı yeni
1: Öyle mi?
0: başlamıştı.

0: güzel günleri diyecek.
1: Bir ricamız olacak. Lütfen herkes gönlündekine, unutamadığına, unutmak istemediğine bu şarkıyı söylerse sizlerin de eşliklerinizle her zamanki gibi anlam kazanacak. Buyurun sevgili dostlar.

0: Unutmamalı o güzel günleri dedik. Ve tabii ki her hafta bu güzel yayını gerçekleştiren, bizim yayında, yapımda emeği geçen dostlarımız var tabii ki. Ve ben şimdi bu sıradaki şarkıyı tüm size sesimizi, görüntümüzü ulaştıran tüm ekibimize armağan etmek istiyorum. Çünkü provada çok keyiflendiler.
1: Çok keyiflendiler. Burada da görmenizi isteriz. Işıklar yanıyor. Burada
0: Evet.
1: fenerlerle biz sanki burada stüdyoda da muhteşem bir seyirciye onların güler yüzleriyle burada olmaktan çok mutluyuz. Sıradaki şarkılar yapımda, yayında tüm müzik emekçilerine sesinden, ışığından, kamerasına
0: Evet.
1: bizleri, sizleri aktaran tüm emekçilerimize, dostlarımıza gelsin efendim.
0: Ve tabii ki unutmamak, unutulmamak bir Sezen Aksu'suz olur mu?
1: Olmaz ve
0: Olmaz.
1: çok müthiş bir düzenleme geliyor. Harika bir orkestrasyonla ve senin
0: Evet sevgili
1: harika
0: Burç.
1: sesinle sevgili dostlarımıza ulaşacak. Keyifle dinlemek için sabırsızım.
0: Haydi buyurun o zaman arkadaşlar.

0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten unutmak da pek mümkün değil.
1: Sevgili
0: ama
1: Burç.
0: Ağzınıza sağlık. Duygudan duyguya eminim bizi izleyen dostlarımız da ekranları başında senin o incelikli ruhunu ta kalplerinin orta yerinde hissettiklerini düşünüyorum.
1: Elimden geldiğince okumaya çalıştım. İlk defa okudum ama çok severek dinliyorum
0: ağzına
1: senelerdir.
0: Ağzına sağlık. Hakikaten çok keyifliydi her şey.
1: Evet, kıymetli arkadaşlarımın da eşlikleri ve sevgili Burç'un gönlüne sağlık. Çok güzel aranjeler yazıyor her hafta.
0: Her hafta hakikaten. Evet. Ve hayat kırgınlıkları asla değil, sevgiyi büyütmek için var. Ve şimdiki çalacağımız eserde tam da bunu bize anlatıyor. Ve kim
1: evet.
0: anlatıyor? Her halini, tavrını örnek aldığım yurt dışındaki temsillerini, çocuklarıyla olan, çocuklarla olan ülkemizin değerleriyle olan diyaloglarını hep örnek aldığım tam da adam olacak çocukların o kalbinde yetişen 7'den 70'i herkesin sevgilisi Barış Manço'nun harika eseriyle devam edeceğiz. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı, ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca diyeceğiz. Ama bunu siz söyleyeceksiniz. Keyifli eşliklerinizle de yine anlam kazanacak. Buyurun sevgili dostlar.
1: Sahne sizin.

0: sadece minicik bir hatırlatmaydı sevgili izleyicilerimiz için. Ben küçücük kopya verdim. Şimdi onlar çıkışta söyleyecekler ya. Hani öyle takip etsinler diye.
1: Yani dayanamadığından değil değil mi Mine Hanım?
0: Yok yok, hiç dayanamadım. Kıskandım mı diyelim ne diyelim. Evet. Ama gerçekten çok güzeldi. Çok çok da keyiflendim. Yine her zaman söylüyorum ama ekran başı da eminim keyiflenmiştir. Çünkü biz burada gerçekten tüm duygularımızı size aktarmaya çalışıyoruz. Ve şimdi de sırada Ahmet Şefik Gürmen için çok güzel bir eseri var. Seslendirmeye çalışacağım. Hasret diyeceğiz aslında. Hem unutulmak, hem uzaklık, hem o hasret. Şimdi bilen dostlarımı eşliğe bekliyorum. Buyurun dostlar.

0: Ağzına sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yine bizi çok
1: ediyorum.
0: Uzaklara götürdün. Gerçekten unutulmayan anıların mimarisine bir tuğla daha koydun.
1: Çok teşekkür
0: gönlüne
1: ediyorum.
0: Gönlüne sağlık sevgili arkadaşlarım. Ellerinize sağlık.
1: Evet, bu haftalık da müzik yolcularının sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz.
0: Bu kadar çapkın olma diyeceğiz. Biraz da yüzlerimizde gülümsemeyle ayrılalım istiyoruz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Haftaya dek bu enerjiyle
0: haftaya
1: bekliyoruz.
0: Aynı günde, aynı saatte müzik yolcularında, gönül yolculuğunda buluşmak dileğiyle sizleri çok seviyoruz. Hafta için sabırsızlanıyoruz. Buyurun sevgili dostlar.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar baylar, hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru. Her telefona sen çık, her kapıya sen
2: koş, beni hatırla. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle
3: aynı tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Rampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Farklı dillerin, inançların ve müzikal geleneklerin iç içe geçtiği bu bölgede, Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünün ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Müzik yalnızca bir sanat değil, hafızayı, dili ve kimliği taşıyan güçlü bir ifade alanı olmaya sürdürüyor. Müziğin geçmişle bugün arasında kurduğu güçlü bağa hep birlikte kulak veriyoruz.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ben Audrey, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum. İlk kez Bingöl'e geliyorum. Ama girmeden önce kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
2: Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hasan Berdibek. Bingöl'de kültürel müzik yapmaya çalışıyorum. Yani böyle sanatçı diye saymıyorum. Belki kültür elçisi diyebilirim. Bizim Zazaca müzikten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
1: Ve diğer, yanınızdaki diğer arkadaşlar kimdir?
2: Bora Çoban. Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Malatyalı, bizim Bingöl eniştemiz aynı zamanda. Tabii. Veysel Akan, bizim gitarcı arkadaşımız. O da konservatuvar mezunu. Zülküf Canlı, o da ritim çalan kardeşimiz. Yeğenim aynı zamanda. Böyle ara sıra bir araya geliyoruz. Etkinlik yapmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel.
2: Tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş buldum. Sizden bir eser dinleyebilir miyim? Artık?
2: Alalım. Gene Rençmen Aziz'in bir parçası. Bravo diyelim.
1: Nasıl bir eser?
2: Bravo. Öldürülen bir arkadaşı üzerine yazılmış acı bir olay. Yani bir böyle ağıt gibi bir şey. Güzel bir eser.

Zerre ciger bitir halyan. Bravo, bravo. Usar diyen daru pelkerd. Bravo, bravo. Vakti greydun havere merk var. Bravo, bravo. Ulay mı cadruna brey mi kişi? Bravo, bravo. Zerre ciger mi tüy?

0: ne bağladım ki eseri de.
1: Çok güzel. Ağzınıza, ellerinize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Zaten vardı, Türkçe de vardı.
0: Var. Benim bir eserimi okuyalım, Es-Sekir'i.
1: Çok güzel olur.
0: Evet. Bir hayat hikayesi olan bir eser. Görücü usulüyle evlenmiş ama sonradan mutsuz olmuş.

0: buna İtalyan anlamda söylüyorum. Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Uyumunuz çok güzel.
1: Eserin hayat hikayesi olunca daha duygu yüklü oluyor. Daha güzel insan söylüyor. Hele bir de böyle çalan olunca.
0: Hep birlikte uyumunuz çok güzel. Müziğiniz daim olsun. Ben...
1: Son bin Allah razı olsun sizden. Teşekkür ederim.
0: Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Ben Aziz Erdoğan, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
2: Ben Daim Cengiz, aynı üniversitenin müzik bölümünde doçent olarak çalışıyorum.
3: Merhabalar, ben İrem Orak. Ben de Tunceli Munzur Üniversitesi'nden mezunum, müzikoloji bölümünü okudum.
4: Merhabalar, ben Nisar Gündüz. Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeniyim.
0: Tekrardan çok memnun oldum. Sizden tamam. Bir eser gelir mi acaba?
1: Asma Mina Zengu Zerde isimli bir eseri seslendireceğiz.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık. Şükürler.
1: Şükürler.
0: Hazır gelmişken sizinle birlikte çalmak çok isterim izninizle.
2: Çok isteriz.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Birlikte ne çalalım?
1: Arık olabilir. Evet.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Ama size de çok sağlık. Çok sağ duygu yakaladım değil mi hocam bizim şeyin duygunuzu?
0: Öyleyse ne mutlu bana. Çok, çok sevdim. Ne yazık ki burada bir nokta koymak zorundayız ama müziğinize, hikayelerinize, bilginize benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
0: İyi ki varsınız.
1: Sağ olun, buyurun. Siz öyle yerden gelip daha buraların özgünü araştırıyorsunuz biliyor musunuz? Burayı değil de.

0: Hüseyin'cim, geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Seninle çok mutlu olduk.
1: Sağ ol.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarken söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar Salı TRT Müzik'te.

0: gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.

0: şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen.
1: Bayanlar bayan. Hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.
2: Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Hiçbir şeyi seninle aynı
3: tutmak olur mu? Aşk bir kere değil. Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

hayatın genel haliyle başa çıkmamda en büyük yardımcım oldu müzik. Tutunacak tek dalım. C'est un bon roman, c'est une belle histoire, c'est une romance.

Müzik aslında hayatımda hep oldu. Fakat özellikle okuldan mezun olduktan sonra biraz daha haşır neşir olmaya başladım. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde, Boğaziçi Caz Korosu'nda farklı korolarda çalışıyorken bir gün arkadaşları vapurda çalıp söylüyorken gördüm. Bir enstrümanla beraber vokal olarak bile çalıp söyleme deneyimim yoktu. Ve uzunca süre İstanbul'da vapurda çalıp söyledim bir 6-7 sene kadar. Son bir senedir de Marmaray'da çalıyorum. Bazen sokakta, bazen başka etkinliklerde de sadece gitarist olarak ya da sadece vokal olarak çalıp söylediğim oluyor.

0: Arkadaşım Erkin Soylu, Ukulele İstanbul adında bir YouTube kanalı var. Biz de o vesileyle tanıştık.
1: Erkin Soylu, 38 yaşındayım. YouTube için videolar yapıyorum. Normalde müziğe ilkokulda başladım. Kendi kendime gitar çalmayı öğrenmiştim ilkokuldayken. Ondan sonra daha profesyonel bir şekilde öğrenmek gerektiğine karar verdim ve klasik gitar eğitimi aldım. O dönemde Brezilya müzikleri yaptığımız bir grubumuz vardı. Farklı böyle küçük enstrümanlara meraklıydım yani eskiden de.

0: mandolin, cavaquinho ve sonrasında ukulele bir şekilde elime geçti ve 10 senedir falan ukulele eğitimleri veriyorum. Daha çok işin eğitim kısmındayım. Yani konser olarak çok fazla böyle aktif bir sahne hayatım yok ama yaptığım videolarla insanlara bu enstrümanı sevdirmeye çalışıyorum.
1: Zamanlardan sonra geri dönüp baktığında bilmem anlar mısın o seni.

0: içimde.
1: İçimi titreştiren, içimdeki o bam teline değen her türlü müziği ve şarkıcıyı, sanatçıyı takip etmeyi çok seviyorum. İyi ki müzik var.

Esasında ben biraz çekingenim. İnsanlar bana gelip söyledikleri zaman sesin güzel, söyle, daha çok söyle, çal diye. Genel olarak insanlardan bir iyi tepki aldığımda biraz çekiniyorum ve utanıyorum. Kendi içime kaçıyorum. O yüzden bana genelde vapurda falan da mikrofonla şarkı söyleyen kız derler. Böyle bir halim vardır hakikaten. Yalnız...

0: Ben kes gitmişse.
1: Ben biraz sabah insanıyım. Dolayısıyla sabah erken uyanıp gitarı alıp vapura, Marmara'ya ya da sokağa çıkıp müzik yapmayı gerçekten çok seviyorum. Mekanda müzik yapmaktan farkı şu, sokakta ya da vapurda, Marmaray'da insanların karşısında beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şekilde çıkıyorsunuz. Sahne olmadığı için insan...

insanlarla fiziksel olarak da aynı seviyedesiniz. Ve bu biraz daha şeffaflık sağlıyor. İnsanlar gerçek tepkilerini size birebir olarak sunabiliyorlar. Ve bence bu gerçekten çok değerli.

aynı şarkıyı aynı şekilde çalıyorum. Birisi geçiyor, aa ne kadar güzel diyor, para atıyor. Birisi geçiyor, aman öldürdün çok kötü diyor. İnsanlar iyi ya da kötü, ne söylerse söylesin, ne düşünürlerse düşünsünler. Yapabildiğini yapmaya devam et.

Uzağa görmüyorum. Gözlükleri çıkarınca pek sorun olmuyor. Çoğunlukla kendi etrafındaki insanlar için ya da onları görerek, onları düşünerek değil, kendim için, hatta kendimden de geçerek sadece müzik var olsun diye ve devam etsin diye, o titreşimlerin şifası hakikaten herkesi sarsın diye söylemeye devam ediyorum.

olmazsa olmazım gibi bir şey. Yani evde her zaman açıkta duran ukulelerim oluyor ve hani sıkıldıkça sürekli onları elime alıp böyle rahatlıyorum yani müzik yaptığım zaman. Özellikle işte farklı insanlarla bir araya gelip çaldığımda daha mutlu edici oluyor. Birlikte paylaşıyor olmak güzel. Hayatımda müzik olmasaydı yani ne yapardım ben de bilmiyorum. Yani en çok yapabildiğim iş sanki müzik yapmakmış gibi geliyor. Onun için büyük bir eksiklik yaşardım.

0: Aslında önce ses vardı ve en sonda da ses olacak ve sonra sessizlik. Dolayısıyla müzik esasında o titreşimler attığımız her adımda, aldığımız her nefeste bizi kuşatmaya devam ediyor hayat boyu.
1: Hazır

dersin görmüşüm rüya. Bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya. Boş.

0: Efendim merhaba. Yeni bir bağlama takımı programında daha sizlerle birlikteyiz. Programımızı Burdur'un çok meşhur Serenler Zeybe ile açtık. Serenler Zeybe'nin Burdur'da en az 3 veya 4 tane ayrı varyantı var. Değil mi? Celal, Ulaş.
1: Evet.
0: 3 veya 4 tane ayrı varyantı var. Biz programımızın ilk türküsünü Serenler'in enstrümantal olan Zeybe kabasıyla açtık.
2: Oyun kısmını açtık.
0: Onun peşine sözlü eserini bağladık. Oyun kısmı efendim Hamit Çine'den derlenmiş. Sözlü kısmı da Hasan Tepeli'den alınmış.
2: Evet. Büyük Çoban.
0: Büyük Çoban'dan. Lakabıyla. 1946 yılında rahmetli Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenip notaya alınmış. Çok ağdalı ve güzel bir zeybek havası.
2: Yani bence Burdur'un en ihtiyamlı havası diyebilirim yani.
0: Yani Burdur'u hem karakteristik yansıtıyor hem de biz de burada çalarken coşa geldik. Provada da coşa gelmiştik. Değil mi Güray?

0: Öyle evet.
1: Yani bir havaya girdik. Yani Erkan bile havaya girdi çalarken Zeybek tavrında. Değil mi Erkan?
2: Aynen.
1: Peki.
3: Ya genelde şey vardır ya böyle bize tek hep böyle ne bileyim yani zotlamalardan dolayı hoplayan zıplayan böyle inanılmaz Türkler. Ağır ihtişamlı eserler de çıkıyor Burdur'dan.
1: Ya Burdur ayrı güzel. Dirmil tarafı başka.
2: Şimdi yani en çok
1: teki havaları, teki zortlatmaları falan da başka. Gurbet havası da başka. Söyle bırak.
2: Şey var ya Burdur'un türküsü Erik Dalı Gevrek'tir meşhur oldu.
1: Aa evet yani, ama o...
2: Bunlar daha beylikler yani Burdur deyince bence önce bunlar akla gelmeli.
3: Kesinlikle
1: evet.
3: Doğru söylüyorsun.
1: Şimdi o türküyü mesela biz Burdur o Ege tavrıyla çaldığımızda sanki son zamanlarda bütün düğün nişan kınalarda çalınıyor söyleniyor. Kostak çalınınca Ankara havasıymış gibi geliyor ama Burdur. Aslında onu tavrıyla çaldığın zaman Ege kokusunu veriyoruz. Onu bir programımızda çalalım o zaman.
3: Yani tam bir kaşık havası zaten.
1: Tabii onu bir gösterelim
4: tabii
1: o zaman.
4: Ona özel kaşıklar da çıktı şimdi.
1: Onu programımızda bir ilerleyen bir programımızda gösterelim.
4: Biliyor yani... musunuz onu? Ben şeye gittik Çanakkale'ye bir gezi için gittik. Aynalı Çarşı'da evet. Dolaşırken şimdi orada kaşıklar var. Yani dekoratif olsun böyle şey olsun diye eşim dedi ki bir bakalım filan dedi. İçerideki dükkan işte bakan hanımefendi geldi dedi ki nasıl kaşık istiyorsunuz dedi. Erik dalı kaşığı mı?
1: Ha güzel.
4: Normal tahta kaşık mı istiyorsunuz dedi.
1: Bak güzel.
4: Yani artık kaşığı oluşmuş.
1: Güzel. Yani oraya kadar varmış.
4: Oraya kadar varmış. Oraya kadar
3: olay varmış. Sektörleşmiş.
1: Tamam o zaman onu bir ilerleyen programımızda bir çalalım da havasıyla seyircilerimiz de dinlesinler. Peki yolumuz nereye düşüyor Celal? Akşehir.
3: Akşehir, Konya'dayız.
1: Konya'dayız. Basfiye Baransel'den Muzaffer Sarıza'dan hocamızın derlediği bir sabahtan yolum düştü gedile diyoruz efendim.

0: Teşekkür ediyorum. Celal, bu türkünün hatırası vardır sende. Ben de konservatuvarda bizim hocamız Mehmet Erenler'di bağlamada.
1: Vallahi
0: çalıp söyleme yaptığımız ilk türkülerden biridir bu.
1: Ben Samsun Belediyesi'nde ilk çalışmalara başlamıştık. Benim ilk öğrendiğim türkü Ezim Ezim'di ve ikinci türkü buydu.
0: Bu muydu?
1: Tabii.
0: Eyvallah.
1: O zaman Özcan Amanoğlu diye bir abimiz vardı. Aslan Sandıkçı vardı. Enver Sinop vardı. Çok güzel bir ekip vardı o zaman Samsun'da. Onlar Samsun'un eskileriydi.
0: Oh.
1: Başka meslekleri de vardı ama ayrıca gelirlerdi.
0: Ustalıkları akşamları da var yani.
1: Hatta Özcan abi belediyede otobüs şoförüydü. Sürekli ona rastlardım.
0: Ulan sende var mı öyle? İşte ilk geçtiğim türküdür, çalıp söylediğim ilk türküdür. Hatırladın?
2: Yani konservatuvara girerken okuduğum türküyü hatırlıyorum sadece. O da Feracem'in Ucu Sırma'ydı.
0: Ooo, güzel bir ilk türkü ya.
2: Ama onu da yani öğrenebilmek için böyle artık gece gündüz demeden, uyku uyumadan dinleyerek sürekli, o zaman çok tabii girmeden önce notaya da öyle hakim değil, sadece dinleyerek yapmaya çalışıyorum bir şeyleri. Yani beğenmişlerdi de herhalde.
0: Güzel güzel türkü
2: okumuşum
0: yani,
2: bir şeyler.
0: Beylik tabir ettiğimiz kazık türküyü seçmişsin.
3: Hani. Direkt kazanmışsındır imtihanı.
2: Kazandım tabii, evet.
0: Serkan, sende var mı öyle?
4: Bende de abi genelde saz havaları.
0: Saz havaları, enstrümantal.
4: Evet, böyle Talip Özkan'dan sevdiğim zeybekleri. Yine sağ olsun Samsun'dan hocamız Ümit Bekiza'nın, ondan örnek gördüğümüz.
0: Ümit abi de selam olsun buradan. Ümit abinin de bayağı bir emeği var Bekiza'nın. O 80'li yıllarda onlar üçlü dörtlü radyoda, televizyonda siyah beyaz olan dönemde enstrümantal çalarlardı.
4: Evet.
0: Ben hiç kaçırmazdım onları, o saz havalarını. Onları dinleyip notayla beraber, nota bildiğin yok, takip edip ezbere alıyordum yani o grubu. O zaman öyle bir şeydi. Ayhan, senin hatırladığın var mı? İlk çalıp söylediğin türkü. Var mı aklında?
3: Sanırım ilk çalıp söylediğim türkü Ayrılık Hasretti. Kâhetti Canay'dı.
0: Güzel. Burak, sende?
5: Valla ben konservatuara liseden girmiştim. O zaman böyle bir performans şey yoktu. Öyle hatırladığım bir şey yok ama girmeden önce de çalıştığım için.
0: Çalıp söylüyordum.
5: Biraz vardı yani.
0: Erkan'a sormuyorum. Erkan'da zaten zakirlik var.
5: Biraz.
0: Yani birazı 100 gram gibi olmaz. Zakirlik var Serde. O yüzden sana hiç sormuyorum. Bir sürü türkü hani değişik semah çalmışındır. Değil mi?
5: Kulaktan dolduk öyle küçük.
0: Tamam işte, ne güzel. Yani çok şanslısın.
1: Ya madem öyle, Samsun'dan tabii bizim yağ edeceğimiz arkadaşlarımız da var. İşte Muzaffer Öküzoğlu var. İşte Ümit abi. Ümit abi bizim çalışmalar gelmese bile o zaman Samsun'da kendi bağlama dükkanı da vardı. Güzel sazlar da yapıyordu Ümit abi.
0: Öyle mi?
1: Ümit Bekiza. Tabii canım.
0: Onu
4: evet, o özelliği bilinmez.
1: Saz dükkanı vardı orada.
4: Coşkun Güla'dan bu işi öğrenmiş.
0: Yapıyordu yani.
4: Tabii şu ana var. Kadar yapıyordu, radyolarda, yapıyordu. Televizyonlarda çaldığı sazlar hep kendisinindir hocam.
0: Süper ya.
4: Evet.
0: Nasıl? Kapak falan böyle, ağız açması falan. İyi mi?
4: Güzel, evet.
1: Usta Midilli vardı. Sonra bizim rahmetli hocamız yakında sen...
4: Çetin Bahadır.
1: Çetin Bahadır hocamız rahmetli olsun.
0: Allah
1: sonra
0: Metin
1: Solmaz'dan Solmaz yad edelim hocamızın.
0: Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Celal, türkünün anonsunu senden alalım.
1: Elazığ'dan güzel bir türkümüz. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim.
0: Nazif, yol vereceksin ama Güray'la başla. Bir Güray, bir biz çalalım.

0: Sonra tabii düğünlerde filan vazgeçilmez
1: Evet.
0: bir türküdür bu. Biz de severek yıllardır okuruz, dinleriz bu türküyü.
1: Güzel türkü.
0: Çok güzel.
1: Güzel türkü. Yani
0: çok.
1: kaynağından dinlediniz mi?
2: Evet.
1: Adınız hazır olan. Çok güzel çalmış, söylemiş Cura'yla da. Peki efendim. Anonsu senden bir daha alalım Celal. O türkümüze gidelim. Ula türkümüze gidelim.
2: Evet. Şimdi Ula'dan güzel bir ezgimiz. Bağlamam var 3 telli, borcum var 550.

0: Teşekkür ediyorum. Ulaş ne güzel bir tavrı var bunun değil mi?
1: Çok.
0: Şimdi yani. Bu 9-4'lük böyle ağır zeybek tavrında yazılmış. Şimdi bunu 4-4'lük gibi de çaldığın zaman bu tadı vermiyor. O tadı vermezse de yöredekiler bununla oynayamıyor. Ama bu aşağı böyle şımırlak şımırlak dediğimiz evet. tarzda çaldığın zaman da şimdi böyle 10 kişi çaldığı zaman bir coşa geliyor insan.
1: Tabii tabii. He? Şimdi bunu zaman zaman 4-4'lük gibi de çalındığını biliyorum. Duydum.
0: Tamam ben de duydum. O yüzden söyledim zaten.
1: Zaman zaman 10 zamanla çalanlar ha, var.
0: Onu duymadım. Öyle
1: onu
0: mi?
1: Da, o da var. Ama tabii en özellikli olanı hem saz açısından hem de yani o edası türkünün havası açısından bu çok daha

0: güzel bence.
1: Yani oturmuş şekli bu. Şimdi bizim eski hocalarımız bir radyo yeni girdiğimizde tarif ederlerken hep mızra başağı çırpacaksın şımırlak şımırlak diye. Yani notadan değil de ağızdan bir tarif ederdi. Evet, o evet. Tarife göre de çalmaya başladığında o tadı lezzeti başka. Yani evet, o evet. Aynısı çıkmış oluyor. Evet. Eyvallah. Serkan güzeldi değil mi?
2: Evet güzeldi. Bir de genelde bu türkülerde bakıyoruz abi, bağlama hep 3 telli 2 telli anılıyor. Zaman içerisinde tel 7'ye çıkınca bizi bayağı zora sokmuşlar aslında.
1: Ha, ama o yörede hala 3 telli çalanlar var. Evet. Onlar, yani onlar başka. Lezzeti başka. Evet. Şimdi bak Erkan Ayhan, onlar bizim Burak falan 3 telli de çalıyorlar onlar. Değil mi?
3: Evet. Şurası çok aynen. Özellikli yani. Özellikle.
0: Hatta onlar telsiz bile çalabiliyorlar.
1: Telsiz birazcık zor da. Zor da ama telli gayet güzel. Yani şey başka. Ramazan Güngör işte.
2: Evet. Fethiyeli Ramazan Usta.
1: Bayağı.
4: Ayrı dev.
1: Evet, hayrı dev, Allah rahmet eylesin. Yani bayağı hizmetleri var ve çok güzel çalıp söylemişler. Yani ben Ramazan Güngör'ü radyoya geldiğinde hatırlıyorum. Şöyle, sen de hatırlıyorsun. Hatırlıyor musun?
5: Aa, ben bir kez gördüm.
1: Radyo Yurttan Sesler'e de gelmişti. Evet. Şu kadarcık bir cüra vardı ya. Ceketini cebinden çıkarır gibi geldi. Yani sanki sipsi çıkarır gibi çıkardı.
4: Parmak cüra diyorlar.
1: Parmak cürasıyla geldi. Evet. Allah rahmet eylesin. Yurttan Sesler'de iki türkü seslendirdi gitmişti. Yani şu kadarla dünyayı geziyor ve dolaşıyorsun ve o yöreye hükmediyorsun şu kadarcık bir sazda.
5: Bir de ayakları sorumluydu çok, galiba. Tabii, çok zor.
1: Topal Ramazan diyorlardı.
0: O sazın zaten o kadarcık olması dünyayı gezmek için.
1: Onu diyeceğim işte.
0: Yani hani ilk başından beri eski Türkler hani biliyorsunuz göçlerde atın evet. üstünde geliyor
1: at üstünde
0: ya.
1: Geliyorlar
0: yani
1: gidiyorlar.
0: O yüzden küçük sazlar olacak
1: hem
0: ki.
1: Hem portatif olsun hemen çıkartalım hem olacak, at tabii. üstünde çalalım söyleyelim. Algo doğru. Celal şimdi nereye gidiyoruz?
5: Şimdi Çankırı'ya gidiyoruz. Çankırı'nın değişmesi Dobi Ahmet'ten. Ahmet Altuner'den güzel bir evet. ezgi. Kaçma güzel kaçma ben adam yemem.
1: Bu türkü bizim radyomuzda çok sık okuyan sesiyle böyle kendisiyle özdeşleştiren kimdi?
5: Şahin Gültekin. Aa,
1: buradan selam olsun ona. Çok güzel okurdu. Aradaki nidalarla falan filan da okurdu. Yani o nidaları yapacak mısınız?
5: Biz yapacağız.
1: Ha, tamam peki o zaman. Nazif yol ver sen gene. Güray'la bakışın.

0: bu türkü de epeyden beri çalınmıyordu Celal.
1: Ben, evet.
0: Radyolarda da pek fazla çalınmıyordu. Yani eski solistlerin okuduğu, şimdi sen okuyorsun bunu, bizden başka radyoda okuyan var mıdır?
1: Vallahi işte giden arkadaşlarımızdan, emekli olan bir kısım arkadaşımızdan okuyan vardı, yenilerden. Duymadım yani.
0: Ben de duymadım.
2: Ben bir bandımı okumuştum.
0: Okumuş muydun? Ha eyvallah.
1: Sen de eskisin zaten. Seni yeni saymıyoruz.
0: Seni yeni saymadım.
2: Söyleyeyim de onun için.
0: Efendim programımızı ilk defa seyreden seyircilerimiz için bir kez daha açıklamak isterim. İstanbul Radyosu bağlama takımı olarak bizler icra ettiğimiz türkülerin yöre tavrına riayet etmeye gayret ediyoruz. O tavırla o türküyü çalıp söylüyoruz. Şimdi bu çaldığımız, biraz önce çaldığımız Kaçma Güzel Kaçma Çankırı türküsü, ondan önce çaldığımız Muğla'nın Uğla'dan Bağlamam Var Üçterli türküsünde de tavırlarımız ön plandaydı. Şimdi bizim geleneksel bağlama icrasında tavırlar olmazsa olmazımız. Ulaş, ne diyorsun tavırlarla alakalı?
2: Tabii yani icra. Şimdi geçmişten beri özellikle TRT'deki ustalarımızdan ve bugüne kadar icra edilmiş şekillerine baktığımızda her yörenin farklı bir tavrı hem seste hem evet. de sazda.
0: Bravo.
2: Farklı işte bağlama için söyleyelim, ona biz farklı tezene diyoruz, evet. tavır diyoruz. Ses içinde farklı hançereler var, farklı ağızlar var.
0: Evet.
2: Yani biz de işte elimizden geldiğince bütün bunları zaten hani kurumdaki bizim görevimiz de bir yandan bu. Hem geleneksel olanı koruyup yaşatıp aktarabilmek, hem de kendi içimizde kendimiz bunu içselleştirebilmek aslında. Yani biz içselleştiremezsek, biz bunu nasıl söyleyeyim, hakkıyla çalışıp icra edemiyor isek,
0: o yöre
2: dolayısıyla karşıya da sunamayız veya evet. aktaramamış oluruz aslında. Bravo. Çünkü hani dışarıda baktığımız zaman her eser, her türkü her şekilde çalınıyor ve söyleniyor. Ama şimdi insanlar da çok özellikle TRT'den dinleyip takip eden insanlar biliyor ki TRT'den aynı türküyü dinlediğinde çok başka bir şey dinlemiş oluyor.
0: Onu baz alıyor çünkü o
2: Tabii.
0: zaman.
2: Tabii. Yani dışarıda pek bunlara pek dikkat edilmediğini hepimiz görüyoruz. Ne işte okuma şekline, ağzına. Şimdi çok örnekler var onunla ilgili. Sözleri mesela çok
0: prozede
2: bozulmuş veya
0: oluyor.
2: Değiştirilmiş oluyor. Evet. Bir örnek vereyim mesela bununla ilgili. Biliyorsunuz Tavas türküsü evet. Zobalarında diye geçer. Evet. Zobalarında Guruda Meşe Yanıyor Efem. Şimdi bu türkünün ben o kadar çok farklı sözle okunan şeklini dinledim ki orada şöyle bir laf geçer. Gar mı yağıp ba yaren gömenin
0: evet.
2: dağına efem der. Yaren göme ya da yaren güme dediğimiz yer Tavas'taki dağın adıdır.
0: Eyvallah.
3: Evet.
2: Aynı zamanda yaren kümesi, dost meclisi anlamına da gelir. Şimdi bunun şöyle okunduğunu ben duydum.
0: Duydum.
2: Kar mı yağıyor yaren şu gönenin dağına efem. Şimdi gönenin dediğiniz zaman hangi gönenden bahsediyorsunuz? Isparta'da gönen var, Balıkesir'de gönen var. Coğrafyayı değiştirdiniz, yöreyi değiştirmiş oldunuz. Bambaşka bir şey ortaya çıktı.
4: Onun varyantını da
2: yağıp bağ demek de geçen programların birinde yine konuşmuştuk
0: evet.
2: birlikte. İşte Acıpayam o Tavas, Acıpayam yöresinde şimdiki zaman ekidir o. Yağıp bağ dediğiniz zaman yağmaktadır. Yani yağıyor anlamına gelir. İşte bunları kaçırdığımız zaman o yörenin güzelliğini, özelliğini de
0: bozmuş
2: kaçırıyoruz.
0: Olur. İşte biraz önce çaldıp söylediğimiz o Konya Akşehir türküsü de He. neydi? Gedile diye okuduk.
4: Evet.
0: Senelerce geline diye çalınıp söylendi. İşte Bursa Zeytinyağlı Yiyemem o türküde de geçen şey neydi türkünün sözü içinde geçen? Zeytinyağlı yiyemem.
1: Basmada fistan.

0: Ben
1: Sen
0: giyemem.
1: giyemem. Sonra?
0: Şu bağlantıyı mı diyorsun?
1: Bağlantısı.
2: Kaldım duman içi dağlarda.
1: Bağlantı
3: kaldım duman içi.
0: Ha, duman, tamam, duman içi.
1: Kaldım duman içi dağlarda diye okurlar ya. Çoğu yani dışarıdaki şeyler. Şimdi o Kocayağ ile Uludağ'ın bir amacı işte kayak yapılan, turistik olan yer. Öbür tarafta Kütahya'ya, Domaniç'e bakan
0: Evet.
1: Kocayaylardır orası. Domaniç'e bakar. O Kocayağ ile Domaniç'e o patika bir yol vardır. Oradan gider gelirler. Yani kaldım Domaniç'i dediği zaman başka, ama kaldım Domaniç'i dağlarda dediğin zaman, o türküyü bildiğin zaman, biraz önce dediğin gibi içselleştirdiğin zaman başka. Ama bunlar maalesef oluyor.
0: Tabii orada Domaniç dağlarında kaldığını
1: Tabii,
0: anlatıyor.
1: tabii.
0: Yoksa her dağda duman vardır
1: İşte
0: yani.
1: o işte birkaç program önce bahsettik ya, coğrafya bilgisiyle de bizim türkülerimiz çok doğru orantılı. Benim de çocukları çalışırken türkülerden çok yararlanıyorum. Yani Batı Anadolu, işte Ege, Güneydoğu Anadolu, nerede ne var, hangi dağlar nerededir, işte akarsu nereden doğar, nereye akar, bunların bütün türkülerimizde hepsi geçiyor.
4: Bir de özellikle şimdi türkülerde sadece notayı bilmek ve notadan bakarak bir şeyler yapmaya
1: Değil,
4: çalışmak
1: değil.
4: yeterli değil
1: Herhalde.
4: hiçbir zaman.
1: Tabii.
4: Mutlaka o türkünün kaynağı, yöresi hakkında bilgi sahibi olmak, mümkünse kaynağından dinleyebilmek
1: Süper.
4: çok önemli.
1: Süper. Ve o türküyü de okuduğu zaman bir mecliste, bunları da o meclistekileri anlattığı zaman karşısındaki insanlar da ona farklı bir gözle bakıyor zaten.
4: Tabii.
1: Yani o zaman sırf okuyucu veya solist, vokalist gibi değil de daha bir farklı bakışı oluyor.
4: Evet.
1: Söyle Burak, bir şey söyleyeceksin.
3: Ulaş abinin bahsettiği türkünün bir de varyantını da yapanlar var. Kar mı yağıp da diyor. Ustanın diyor dili sürçmüş. Orada şey yağıp baya
1: Evet.
3: yağıp da diyor. O
1: Tabii
3: diyor
1: tabii
3: yanlış,
1: çok
3: bir
1: var,
3: de
1: çok var.
3: onun
1: Çok
3: fotokopisini
1: var.
3: değiştiriyor. Daha yazıyor. Öyle çektirip
1: Çok
3: öyle
1: var.
3: dağıtıyorlar.
1: O
3: Yani
1: mesela
3: bir de bestekarlık uyumuz da var yani.
1: eyvallah. Bizim çok seneler önce Mustafa Topaloğlu'nun okumuş olduğu Parmağında Yüzükler diye bir türkümüz vardır. İşte
3: Eminem.
1: o Emine. Orada geçer mesela, der ki oy sana dulanayım diye geçer. Dulanmak bizim Karadeniz'de, yani adına dulandım, seni seveceğim bir ifadeyle kullanır. Çoğu solistler okurken oy sana dolanayım diye eliyle dolanma işareti yapar. Dolanmayla alakası yoktur. Oy adına dolandığım diye mesela bizde bir terim vardır. Yani seni çok sevdiğini ifade eder o. Ama oy sana dolanayım dediğin zaman başka bir şekle büründürüyorsun Türkiye. Yani bunlar maalesef var. Bilmediğin zaman başka şekle
0: Yani adına kurban olduğum diyor
1: büründürüyor. Tabii
0: aslında
1: bravo
0: ya.
1: işte. Yani seni sevdiğini söylüyor. Bu kadar. O Türkiye'de de o. Peki,
2: Evet.
1: lafı uzattık.
2: Evet.
1: Edirne'ye geldik. İhsan Köyücü'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkümüzü çalıp söylüyoruz. Edirne'nin Ardıbaylar diyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sürçülisan ettikse affola.
5: 1, 2, son, 4, 5.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Kendisi çok özel bir söz yazarı, besteci, o gerçek bir sanatkar. Şimdi kendi besteleriyle bizlere muazzam bir akşam yaşatacak. Değerli alkışlarımız Emir Kan için gelsin lütfen. Teşekkür ediyorum.

0: yaşadığım sürece mecburum sana. Ellerinize muhteşem. Sağlık.
1: Muhteşemdi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emirkan, hoş geldin.
0: Canım benim
1: ya. Şerefler verdin.
0: Çok özlemişim seni yalnız. Vallahi
1: ben de,
0: astım
1: ben de seni çok özledim arkadaşım.
0: Ben astım, astım denir bu.
1: Ay öyle.
0: Astımım öyle. Derim ben.
1: Sağ olsun. Canım. Biz hemşeriyiz bir de.
0: Tabii.
1: Annem tarafı benim Siirtli.
0: Son Siirtlileriz zaten.
1: Son
0: Son
1: da öyle. Hemşeri oluyoruz.
0: Evet, değil hemşeri mi? Tabii. Yakın şey, hemşeriyiz.
1: Emirkan, bu şarkıyı ne zaman yapmıştın?
0: Vallahi ben şarkıları önce tarihini söyleyeyim de saatini söyleyeyim. Sabah

0: Karşı beşte çıkar benden genelde.
1: Aa.
0: Valla sabahçı fırında gibidir, gibiyimdir.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten sabah beşte çıkıyorum
1: hangi
0: şarkılar.
1: Hangi yıl bu?
0: Bu hangi yıl? Mahşere Kadar albümünde. Evet, 2000 yılında yaptığım şarkılardan bir tanesi.
1: Çok güzel gerçekten.
0: Yaşım da ortaya yani... çıkıyor bu arada. Demek günümüzde.
1: Erken başlıyorsan, erken kalkan, erken yol
0: evet,
1: alır.
0: Evet,
1: o zaman şöyle olur. Biraz hareketlenelim önce.
0: Bayram
1: ben de özledim değil
0: ay
1: mi?
0: Ay harika, çok severim bu şarkıyı.
1: Valla Ferdi Tayfur'un
0: rahmetli
1: analım.
0: Ferdi abinin. Ben de bir tane şarkısını okumuştum. Yüreğimde Yara Var.
1: Aa ne güzel.
0: O dönem bu son albümde
1: okuruz
0: yapmıştık.
1: Okuruz belki. Ne güzel olur.
0: Olur.
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: Teşekkürler. Evet sevgili şefim Tarkan Ergüzel ve orkestra alkış. Orkestrasında bir alkış.
1: Gerçekten.
0: Ben alkış seviyorum. Ben inanıyorum çünkü bizi izleyenler bize eşlik ediyor. Alkışlıyor. Kalkıp oynuyor.
1: Vallahi Allah arkadaşlar ya. Çok.
0: Onun için buradayız.
1: Maşallah.
0: Peki lütfen söyle. Senin için sahnelerde ve konserlerde fazla göremiyoruz.
1: Neden göremiyorsunuz? Şimdi aslında ben yaklaşık 12 yıldır bir sektör değişikliği yaptım. Biliyorsunuz zaten. Müziğe aslında ara vermedim ben. Dondurdum yani böyle dondurup gidiyordum
0: diyelim.
1: Yani. Çünkü yani şarkı yapmaya devam ediyorum zaten yine
0: arkadaşlarım. Beste yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Arkadaşlarım. Vallahi buradan söyleyeceğim. Beste yapıyor. En son sevgili Ebru Gündeş'e verdi. İşte Demet Akalın'a veriyor sürekli. Bana da diyor ki Aslı'cığım yaptım gel. Yok verdiği yok bir şey.
1: Aynen.
0: Ben buradan
1: eve
0: sonra
1: gelmen
0: hemen
1: lazım. Şimdi bak burada müzisyen arkadaşlarıma söylüyorum.
0: Neden ama
1: seni tutuyorlar şimdi bak şimdi. Tabii. Eve gelmesi gereken dediğim anda itibaren arkadaşlar yok abi işte telefonla atarsın falan. Sağ tarafı öyle söylüyor da sol taraftık arkadaşlar eve gelmesi gerekmiyor. Bu.
0: Nasıl gitsin eve der misiniz? Gidiyor mu eve?
1: Bir de
0: bir sorun eve gidiyor muyum?
1: Geleceksin.
0: Ne bir sor ama eve gidiyor muyum ben?
1: O zaman
0: ben eve gidiyor muyum? Gündüzleri benim güzel kadınlarım var. Beni bilen biliyor. Gündüzleri hafta içi her gün yemek falan yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Bilezikler
1: tabii
0: veriyoruz.
1: Canım, harika program
0: sonra böyle müzik
1: arada.
0: Programları yapıyoruz.
1: Ben buraya geleyim öyleyse. Burada piyano var değil mi?
0: Burada bana böyle bu işi burada.
1: Hatta birazdan yayın sonrası ben şimdi şarkıları çalacağım sana. En son çıkan şarkılarımı
0: ay,
1: yazdığım
0: olur,
1: şarkılar var.
0: Ne güzel olur. Gerçekten bir saysana şöyle hızlı hızlı. Senin ha. Böyle hit olmuş şarkılarını.
1: Vallahi şöyle bir 250 tane eser var zaten piyasada. Yani şimdi ama okurum birazdan birkaç tanesini okurum
0: ay,
1: da
0: okuyalım,
1: en azından
0: vallahi,
1: kulaklara
0: ben de.
1: Yabancı
0: ama şimdi ilgili. Senin mesela çok güzel yaptığın böyle marş tarzı.
1: Aa evet.
0: Ve bugüne de çok güzel uyacağını düşündüğüm her şeyimizsin var.
1: Zaten bu aralar biliyorsunuz bir marş şeyi var furyası başladı.
0: Evet.
1: Ben bu yıllar marşı 2000 yılında yapmıştım.
0: 2000
1: zaten mi? Milli takıma uyarlanan en iyi marşlardan bir tanesiydi bu. Yani solistik yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Hatta şarkılar her gol sonrasında beyazın yanına kırmızı koydum, hilalin yanına yıldızı koydum, yüzyıllardır bu bayrağa gönlümü koydum. Türkiye'm sen bizim her şeyimizsin. Ya öyle bir ben marş
0: bak yapmıştım. Bak hemen stüdyo şefimiz ya. Alkışladı. Evet her şeyimizsin.
1: Evet.
0: O zaman devam edelim.
1: Lan.

0: Ya nasıl marş yapmışız ama?
1: Nefis. Ya. Nefis. İyi ki bugün geldin.
0: Hayır canım.
1: Bence şu anda bu marşı ilk defa duyan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum.
0: Aa, evet.
1: Gerçi, muhteşem.
0: Gerçi doğru söylüyorsun. Çünkü
1: gerçekten.
0: 2000 yılında çıkmıştı
1: evet.
0: marş.
1: Evet. Yanılıyor muyum? Burada mesela ekip arkadaşlarımız var. Hepsi nasıl coştular?
0: Evet,
1: vallahi ağzına sağlık, yüreğine canım, sağlık, nefis yazmışsın.
0: Canım, melodi zaten. Sevgili zaten Ercan Saatçı'nın sözleri.
1: Evet.
0: Bu arada söylemek
1: Ercan Saatçı yazdı.
0: Ercan yazdı sözlerini.
1: Muhteşem. Onun da kalemine, yüreğine evet. sağlık olsun.
0: Şimdi, ama benim albümde yer alan şarkılardan bir tanesi de bu.
1: Harikasın. Bundan işte bir yıl önce, geçen sene ben

0: Böyle bir günde yine stüdyodayım. Çekimimi bitirdim efendim ve stüdyodan eşim geldi beni almaya. Aslı gidiyoruz hastaneye dedi. Dedim ki annem dedim nasıl? Evet. Gel gel gidiyoruz. Annem veda mı etti bize dedim.
1: Allah rahmet eylesin. Cennet olsun.
0: Gerçekten tanışıyorsun, evet, biliyorsun. Evet,
1: çok da severim.
0: Çok herkesin dualarımız gerçekten gönlüne zaten taht kurmuş. Şu an canım annem, evet, arkamızda, ekranımızda. Çok gözü yaşlı bizleri bıraktı. Evet, hastalıkları vardı ama çok ani bir gidiş oldu bizim için. 3 ay içinde bir hastane mikrobundan böyle işte. Hani evet, nasip de varsa o gidiş.
1: Evet.
0: Ama bir mikrop, ama bir öksürük, ama evet, bir işte bir şey yani, anladın mı? Alın yazısı. Şimdi annem hep derdi ki, ay kızım ya şöyle güzel bir şarkı söyle.
1: Ay canım benim.
0: Onun çok sevdiği bir şarkı vardı. O da annesine çok düşkündü benim gibi. Rahmetli anneannem ve babamla kavuştular. Annesini kaybedenler böyle annem şarkısını çok severler. Ve annem bu şarkıyı çok sever ve benden isterdi. Şimdi ben bugün annem için izniniz olursa okumaya, yorumlamaya çalışacağım. O bizi gökyüzünden izliyor.

0: Aslında bu şarkı senin programına çok güzel yakışır.
1: Evet, diğer programa
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, değil mi? Vallahi güzel olur.
1: Çok güzel okuyoruz, söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Senin sesinden de.
0: Evet,
1: çok
0: duyuyorum,
1: güzel.
0: Duyuyorum arada, evet.
1: Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki bundan sonra müzikle ilgili ne yapmayı planlıyorsun Emirkan?
0: Aslında ya şarkı yapmaya devam ediyorum. Yani evde kendi başıma fırsat bulduğum dönemlerde şarkı yapmaya devam ediyorum. Bir televizyon programı projem var. Sevgili Bilal Özbilge ile.
1: Televizyona evet, bir şey yapıyorsun.
0: Yapıyoruz aslında ama
1: şey?
0: Tabii ki bu ya iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramıyorum ama çok az bir süre sonra projeyi tamamlamış bulunacağız.
1: Yaklaşık nasıl bir şey? Nasıl?
0: Şöyle, yani aslında projenin ismi eğer, Hayatım Roman.
1: Hayatım Roman.
0: Evet, sevgili Bilal Özbilge'nin.
1: Hayatımı yazsam roman olurdu.
0: Bu başka bir şey aslında.
1: Ay, Bilal'le mi yapıyorsun?
0: Evet.
1: Bilal Özbilge'yi.
0: Sevgili Bilal'le yapıyoruz programı.
1: Çok yapıyoruz. Çok, çok sevgi ve selamlarımızı
0: dostumdur.
1: Gönderiyoruz.
0: Tabii hazırlık aşamamız var. Editörlerimiz çalışıyor.
1: Süper.
0: İnşallah bir 6-7 tane stok yaptıktan sonra yayına gireceğiz.
1: O zaman gelmiş geçmiş böyle büyük starlarla.
0: Evet, öyle. Evet.
1: Hani major, hayatlarını birazcık işleyeceksiniz.
0: Evet. Majör isimlerle onların hayatını araştırıyoruz. Mesela örnek veriyorum. İşte bir sanatçının ilk bindiği bisikletten, ilk çaldığı enstrümanından, okul kıyafetinden, okul arkadaşlarından, bugüne kadar gelen işte sevdiklerinde, yani üzüldükleri, kırıldıkları anları topluyoruz. Ve onları bir şarkılaştırıyoruz biz bu arada. Her gelen konuda bir tane beste yapıyorum ben.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Gerçekten.
1: Kolay bir şey değil bu. Sonra ne yapıyorsun? Besteyi
0: konağa
1: mı
0: veriyorum.
1: Ama evet değil mi?
0: Konağa veriyorum. İşte gelmen lazım işte. 14. bölümde
1: tamam,
0: sana çekelim.
1: Tamam ben geleyim o zaman konuk olarak.
0: Ama sen önce eve
1: besteyi
0: gel.
1: Besteyi de alayım.
0: Sen bence Savaş'la beraber eve gel. Ondan sonra.
1: Tamam. Eşimle. Sağ olsun eşim de burada.
0: Ya çok severim Savaş'ı.
1: Bizim yanı başımızda.
0: Savaş biraz
1: arkasında.
0: Fazla yakışıklı. İşte insanın biraz böyle şeyini düşürüyor.
1: Ya.
0: Tabii tabii. Yanına geldiği zaman böyle Savaş'ın yanında fazla durmayacaksın.
1: Yakışıklı.
0: Çok
1: diye.
0: Yakışıklı adam. Valla.
1: Öyle mi?
0: Ben Savaş'ı çok severim.
1: Ya huyu Savaş daha bence, güzel biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Evet güzel adam ama.
0: Eniştemiz iyi ya. Ya.
1: Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Canım benim.
1: Allah gerçekten beni hiçbir gün üzmedi. Rahmetli anneciğim babacığım da dedi ki bak gözümüzün nuru böyle demişti annem Savaş'a. Bak gözüm ben nereye gidersen bir de böyle yapmıştık gözüm üstünde.
0: Bir de yani.
1: Gözüm üstünde.
0: Sadece annenin değil de bütün
1: kızım
0: arkadaşların.
1: Kızım sana emanet.
0: Arkadaşların gözü üstündeydi yani. Bir de Siirt'in gözü üstünde yani. Yani öyle bir durum.
1: Evet ya çok güzel beni hiç üzmedi.
0: Allah,
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizi
1: Allah
0: ayırmasın.
1: Onu yetiştiren annesinden babasından da razı olsun.
0: Amin.
1: Çünkü bir söz var otu çekeceksin köküne bakacaksın öyle değil mi şefim?
0: Tabii tabii.
1: Annesi babası onu öyle güzel yetiştirmiş ki beni bir gün bile üzmedi. Ben ondan razıyım. Allah da senden razı olsun
0: evet, canım
1: eşim. Sen şarkıcı olmasaydın mesela. Ne
0: pilot olmak isterdim biliyor musun?
1: Pilot.
0: Vallahi bayılıyordum savaş uçaklarında deli gibi. Bir de ben çok tembel bir öğrenciydim. Sırf pilot olmak için orta sonda çalıştım. İlk defa notlarım 7'nin üzerine çıktı. Ama ben haylaz bir ailede büyüdüğüm için kız kardeşim beni sürekli böyle tırmalamış. Yüzümde hep izler vardı. Oo. Şu anda geçti. Ve gittiğimde başvurduğumda oradaki bir üst teğmenimiz bana demişti ki bu yüzündeki izlerden dolayı giremezsin deyince benim notlar artık çalışmama gerek kalmadı. Notlarımın hepsi. Evet, çok istiyordum pilot olmayı. Çok ama, da seviyordum ama bende bir pilot tipi var mı arkadaşlar ya? Var değil mi ya? F-16 kullanmak Allah'ım ya Rabbim.
1: Benim rahmetli amcam.
0: Ay.
1: Eski o hani savaş uçakları var ya onlarla uçmuş çok eski bir pilottu.
0: Ben de bütün savaş uçakları Allah, şeyimdir yani bilirim.
1: Allah rahmet
0: yani,
1: eylesin.
0: Çok Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir meslek.
1: İnşallah oğlum var belki o da yapar
0: vallahi,
1: bunu.
0: Ya, küçükken iyiydi o da birden bir futbolcuya döndü. Bir de doğum şeyi Şan'ın 1907 Fenerbahçe doğumlu. Koyu bir Fenerbahçeli oldu. Şimdi futbolcu olmak istiyor. Ama Beşiktaş altyapısında oynuyor şu anda.
1: Hayırlısı olsun.
0: Profesyonel.
1: Hani su akacak yolunu bulacak bence değil mi?
0: Evet evet öyle.
1: Ne güzel. Senin gibi babası,
0: evet,
1: eşin gibi bir annelisi var.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Bilinçli
0: çok
1: anne baba olmak çok önemli.
0: Çok
1: çünkü sizin yetiştirdiğiniz, sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar bizim yarınlarımız olacak inşallah.
0: Öyle,
1: güzel ve güçlü bir Türkiye'nin devamı için.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten memlekete faydalı evlatlarımız olsun.
0: Önce vicdanlı.
1: Rabbim hepimizin evlatlarını korusun.
0: Evet önce vicdanlı, merhametli, insanlara,
1: amin,
0: hayvanlara sevgi besleyen ve gerçekten de vicdanlı çocuklar olsunlar istiyorum.
1: Şimdi yani. Şöyle bir şey yapıyorum ben. Programıma her gelen sevgili değerli sanatçı arkadaşım için bir iyilik bir yardım yapıyorum Allah nasip ederse. Bugün de şöyle bir yardım yapmaya karar verdim. Togemder Derneği'ne bir bağışta bulunacağım. Çocukları bir şekilde sevindirmeleri adına, Emirkan adına yine böyle bir 10 çocuğumuzu sevindirebilecek miktarda bir bağış yaptığımı buradan söylemek
0: isterim.
1: Ben de
0: bir 10 çocuğu sevindireyim öyleyse, beraber sevindirmiş olalım.
1: Peki 20 çocuk oldu, evet. Ne güzel oldu. Evet. Ah bu hayat çekilmez diyelim.

0: Vay be. Ne nitro şarkı değil mi ya?
1: Muhteşem. Bu şimdi bu şey değil miydi? Bizim Siirtliler, Arapların
0: Arap
1: düğün şarkısı.
0: Bir de
1: gerçekten. Anneannemlerden ben dinlerdim.
0: Canım, işte Siirtli olmanın da faydalı.
1: Hep bunu söylerlerdi. Valla böyle geçmişe gittim. Ay ne güzel şarkı ya.
0: Evet. Böyle sana da yakışıyor bu şarkılar yalnız. He?
1: Ay dur hemen bir kırmızı gülün alıver.
0: Allah.

0: Efendim çok teşekkürler ediyoruz. Harikaydınız. Ve biliyor musun programımızın sonuna geldik.
1: Gerçekten nasıl aktı ya?
0: Ya nasıl aktı geçti değil
1: ama
0: mi?
1: Ama gerçekten de.
0: Olsun sonra yine gelirsin. Benim. Gelmez misin?
1: Geleceğim geleceğim. Arkadaşlar ben böyle orkestraya gelmez miyim ya?
0: Baba o.
1: Böyle bir
0: orkestra. Şöyle yapıyor yalnız. Yapmak istiyorum taklidini. Ben böyle bir orkestraya gelmedim. Hangisini acaba ben alsam orkestrama katsam?
1: Ya ya.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Senden izin almadan olmaz. Orkestram
0: gerçekten çok yetenekli, çok başarılı ve çok kıymetli, çok eski özel müzisyenler. Bence en büyük alkışı da onlara gidiyor. Lütfen ellerine de bir alkış rica edelim.
1: En seçkin müzisyenleri ben hepsini de tanıyorum. Hepsinde de yol arkadaşlığı yaptığımız günler de oldu. O yüzden sen çok şanslısın Türkiye'nin böyle seçkin müzisyenlerle çalışmaktan. Allah nasip ederse biz de program çekersek siz de bize bir iade ziyareti yaparsınız. Olur değil mi? Aslan izin alırım ben ya. Kırmaz beni.
0: Tamam biz beraber geliriz şefimle. O zaman sardı korkular diyelim birlikte. Hadi efendim. Güzel mutlu akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Salı akşamları Aslı Binelli Aslı olan şarkılar sizinle. Lütfen siz de bizimle olun. Hadi buyurun.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jarvis.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da. Kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar Salı TRT Müzik'te.

0: Yıllar gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi, Salı TRT Müzik'te.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Laf Lafı Açar merhum gazeteci Yener Süsoy'un sunduğu müzik ve sohbet programı. Jenerikten de anlaşılacağı gibi biz Ajda Pekkan'ın konuk olduğu bölümden çok özel anlar getireceğiz ekrana.
1: Merhabalar. Evet, bu gece hem söyleşilerimiz var, hem müzikle dolu değişik dakikalarımız var.
2: İsim söylesin.
1: Sevgili seyirciler, Laf Lafı Açar'ın bu ayki konuğu, Türk hafif müziğinin ünlü sanatçısı Ajda Pekkan. 1960'lı yıllarda müzik hayatına merhaba diyen, daha sonra zirve yolunda yurt içinde ve yurt dışında çeşitli çalışmalara katılan Ajda Pekkan, evlendikten sonra müziği değil ama sahneyi bıraktı. Evet, Ajda Pekkan şimdi ne yapıyor acaba? Müzikle yine ilgili mi? Evinde nasıl? Yeni kurduğu işi nasıl? Evet sevgili seyirciler, Laf Lafı Açar'ın bu ayki konuğu olan Ajda Pekkan'ı sizlere tanımadığınız, bilmediğiniz yönleriyle tanıtmaya çalışacağız. Evinden işine ve eşine kadar.

0: Evet sevgili Ajda Pekkan. Laf Lafı Açar programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yener.
0: Efendim adet olmuş. Çok klasik bir soru ama bilmiyorum bir hanımefendiye yaşı sorulmaz derler ama yine de ben kaç yılında doğduğunuzu, nerede doğduğunuzu sorsam acaba kızar mısınız?
1: Hayır hayır. 12 1946 İstanbul'da doğdum.
0: 12 Şubat. Hı hı. Ha, bu çok ilginç. Bu programımız yayınlandığı gün siz 3 gün geçmiş olacak yaşınızdan.
1: Evet. Değil doğru mi? Haklısınız. Hiç düşünmemiştim.
0: Nice mutlu yıllara.
1: Teşekkürler ederim.
0: Hiç yaşınızı göstermiyorsunuz.
1: O sizin görüşünüz.
0: Benim değil,
1: sizin
0: hepimizin
1: görüşünüz gibi olanlara aynı zamanda.
0: Ajda Hanım, nerelerde okuduk? İlk öğrenim nerelerde başladı?
1: İlk öğrenim, şöyle söyleyeyim, epey yer dolaştık babamın asker olması dolayısıyla. Daha doğrusu Bahriyeli.
0: Babanız deniz albayıydı.
1: Deniz albayıydı. Daha evvel İstanbul'da doğduk, İstanbul'da oturduk. Ayancık'ta büyümüşüm. Annem bana Mersin'de hamile kalmış anlatılanlar.
0: İstanbul'da nerede
1: daha
0: okudunuz?
1: Daha sonra İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa İlkokulu ilk öğrenim, ilk senem. Daha sonraki Gölcük 2 ve 3. sınıf. 4-5 Çanakkale. Sonra Çamlıca Kız Lisesi tekrar İstanbul. Çamlıca Kız Lisesi'nde bir iki defa İkmale kaldığım için okul değiştirdim. Kadıköy Orta'ya gittim, geldim. Tekrar Çamlıca Kız Lisesi'ne döndüm. Müziğe olan sanat demiyorum o zamanlar. Çünkü sanatı tüm kapsamıyla ne olduğunu idrak bilmiyorum. Edemeyecek bir yaştaydım. Tabii. Evet. O nedenle sadece benim için bir tek şey vardı.
0: Müzik.
1: Peki
0: aileniz sizin müzikle ilgilenmenize anneniz, babanız karşı çıkmadılar mı?
1: Hayır, bilakis babam ve ailem, annem yani, çok desteklediler. Annem biraz daha tutucuydu, babam daha modern görüşlü bir insandı. Bilmiyorum, babamla beraber gidip geliyorduk zaten ilk zamanlar. Ben onu çok böyle amatör olarak yapıyordum. Birlikte gidiyorduk. O da müthiş keyif alıyordu ben söylerken. Bakın benim kızımın ne kadar güzel sesi var diye. Keşke yaşasaydı ve görseydi bugünleri.
0: O zaman şu anda hayatta olan anneniz Nevin Hanım'a bir uğrayalım. Bakalım Sayın Nevin Dobruca kızı hakkında neler düşünüyor, onu öğrenelim.
1: Evet.
2: Müziğe hevesi vardı. Ailede enstrümanla meşgul olan aile fertleri vardı. Herhalde onlardan dolayı olacak. Hepimizin hevesi vardı. Onun için Ajda'ya hiçbir zaman mani olmadık. Sevindik çünkü sanata saygımız var.
0: Evet Nevin Hanım. Ajda Hanım'ın çocukluğu nasıldı? Kardeşlerin, iki kardeş yani Semiramis ile Ajda arasında bir ayrım yapar mıydınız? Önce onu sorayım.
2: Katiyen.
0: Hangisi daha çok yaramazlık yapardı?
2: Hiçbirisi değildi. Şimdi bir anneye bu sorulursa anne tabii ki çocuklarına toz kondurmaz.
0: Ama hiç yapmaz mıydı?
2: Ya olmaz olur mu efendim? Çocuktur bu nihayet. Yaparlardı ama bir hududu vardı.
0: Sonra Ajda Pekkan büyüdü. Süperstar oldu.
2: Evet.
0: Süperstar annesi olmak nasıl bir şey Nevin Hanım?
2: Güzel bir şey tabii.
0: Güzel.
2: Gurur verici tabii. Hoşuma gidiyor. İftihar ederim çocuklarımla.
0: Şimdi müziği bırakmak size zor geldi mi?
1: Bir dakika söyleyeyim. Ben şöyle, sahneyi bırakmakla müziği bırakmak çok iki ayrı şey.
0: Sahneyi bıraktınız, müziği bırakmadınız.
1: Sahneyi bırakmak durumundaydım. Biraz evvel de sahneyi bırakmak durumundaydım. Çünkü ikisi birden olmuyordu. Hep öyle düşünüyorum, öyle söylüyorum her zaman. Müziği bırakmadım. Hatta bırakmayı denedim. Çünkü beni çok yordu. Bir çocuk gibi emek istiyor. Devamlı üstüne titremek istiyor. Beni üzdüğü bir sürü tarafları vardı. Fakat katiyen bırakamadım. Çünkü o benim artık bir tutkum haline gelmiş. Benim bir parçam haline gelmiş. Belki de dünyam gibi olmuş. O nedenle müziksiz bir yaşam düşünemiyorum. O nedenle yine ben müziği bugün tam olarak bir profesyonel gibi yapamıyorsam bile bir profesyonel gibi düşünüyorum. Bütün her şeye rağmen. Ve de öyle devam edeceğime de inanıyorum her zaman.
0: Her zaman çok şıksınız. Yine sahneye çıkarcasına bakımınıza, güzelliğinize, giyiminize, kuşamınıza dikkat ediyorsunuz. Modayla yakından ilgilisiniz, değil mi?
1: Sanıyorum bütün hanımlar kendilerine bakmayı çok severler. Kendilerini itina etmeyi çok severler. Modayı tabii yakından izliyorum. Daha doğrusu modayı şu şekilde izliyorum. O sene etekler kısa veya uzun, renkler pastel veya canlı. Fakat bana hangisi yakışır, onu kendime tatbik ediyorum. Yani kendi anatomik yapıma göre.
0: Müziğe ilk defa başlamanız kiminle oldu? Onu bir kısaca toparlasanız.
1: Müziğe ilk başlamam çok enteresan. Eskiden ben daha heyecanlı bir insandım. Şimdi de öyleyim. Hala tabii, vazgeçmiş tabii. Değil. Kendi kendime şarkı söylerdim. Okul yıllarına dayanır. Hatta teneffüslerde bana şarkı söyletirlerdi kızlar toplanıp. O günün filmleri hangileri popülerse onları taklit ederdik. Biraz da taklitçiliğim vardı herhalde. Şimdilerde kalmayan. Sesimin çok güzel olduğunu söylemeye başladılar. Ben de galiba yaklaştım zaman içerisinde böyle bir kavrama doğru bilinçlenmeye başladım. Ve benim muhakkak sesimi dinlemesi gereken birine ihtiyacım olduğuna inandım. Ve bu inanç içinde kendim de cesaret edemediğim bir telefon numarası çevirip Semiramis'i ben diye konuşturdum.
0: Kardeşinize.
1: Evet. Sen diyeceksin ki dedim, ben Ajda Pekkan. İşte ben Albay Rıdvan Pekkan'ın kızıyım. Sizi her zaman uzaktan izliyoruz ve hayranınız, takip ediyoruz. Bir hayranınız olarak, bizde de kabiliyet olan birisi olarak ailede, acaba bir gün bizi dinlemeniz mümkün mü? Sizi derken kaç kişisiniz dediler.
0: Kimdi efendim
1: telefon ettiniz?
3: Tabii ben daha önceden ikisini de tanımadığım için kimin konuştuğu hakkında bir fikrim yoktu. Yalnız gayet güzel bir ses geldi kulağıma. Yani bir speaker konuşuyormuş gibi. Sonradan tabii
0: buluştuk.
3: Evet.
0: Ajda Hanım'ı ilk dinlediğinizde sizde ne gibi bir etki bıraktı?
3: Bir kere süper bir kulak vardı. Yani müzik kulağı olarak müthiş. Yani bir parçayı bir dinleyişte derhal söylüyordu bir kere. Muazzam bir kulağa sahipti. O bakımdan çalışmamız çok kolay oldu. Benim gece kulübüm vardı işte o tarihlerde. Çatırın. İlk provayı orada yaptık. Kendisi çok heyecanlıydı. Efendim, böyle bir ekose etek vardı üstünde.
0: Onu hatırlıyoruz.
3: Ekose bir etek vardı. Öyle talebeydi yani. Tam manası. Okulda okuyormuş o zamanlar. Bilmiyorum ben tabii.
0: Evet. Gelecekte onun çok ünlü bir şarkıcı olacağını, hatta süperstar adıyla anılacağını tahmin eder miydiniz?
3: Muhakkak. Dedim ki yani bu güzel ses ilelebet devam edecek, yani günlük bir olay değil, geçici bir ses değil. İleride de herhalde aynı kabiliyeti devam ettirecek, başarı içerisinde koşacak bir sanatçı olabilir diye düşünmüştüm. Ve hakikaten de öyle oldu bakın. Evet. Aradan yıllar geçti, halen öyle süperstar.
0: İsterseniz o geçmiş günlere dönelim ve birlikte o İtalyanca şarkıyı dinleyelim. Ne dersiniz? Var mısınız?
3: Ben varım.
1: Ben mi söyleyeceğim?
0: Tabii lütfen.
1: Peki.
4: İlham Gencer ve Ajda Pekkan'ın sahnede ilk söylediği şarkı Il Cielo in una Stanza. Ünlü İtalyan şarkıcı Mina'nın sesiyle meşhur olan bu şarkıyı Ajda Pekkan bir kez de Laf Lafı Açar izleyicileri için seslendiriyor. İlham Gencer ve Ajda Pekkan'ın yıllar sonraki bu buluşması ekrandan nostalji fırtınaları estirmiş olmalı.

Genç izleyicilerimize hemen hatırlatalım. İlham Gencer, ülkemizin ilk caz piyanistlerinden. Piyano eşliğinde şarkılar söyleyen usta müzisyen, Türkçe sözlü pop müziği başlatan isimlerden biri.

0: Ajda Pekkan'ın müzik hayatına yön verenlerden biri de söz yazarı ve besteci Fecri Evcioğlu. Türk popunun doğuşu ve gelişiminde büyük katkıları olan Fecri Evcioğlu, Ajda Pekkan'ı anlatmak için kamera karşısına geçmiş.
1: Fecri Bey, Ajda Hanım'ı ne zaman tanıdınız ilk defa?
2: Ajda Hanım'ı bir gün bir arkadaşlarla oturuyorduk şeyde, Ozan Kulüp diye Caddebostan'da. Arkadan bir ses duydum. Fecri Bey, bir dakika sizinle konuşabilir miyim? Bir baktım, aa, bebek gibi bir kız.
1: Bu Ajda Pekkan.
2: Ajda Pekkan. Ondan sonra ben de şaşırdım. Efendim dedim, hemen buyurun oturun filan. Yok dedi, oturmayacağım dedi, gayet ciddi. Affedersiniz dedi, benim sesim var. Arkadaşlarım hep ısrar ediyorlar. Bana şarkı söyletiyorlar. Lütfen beni bir dinler misiniz dedi. Bir yeri değildi tabii. Dinlerim dedim. Ertesi gün randevu verdik. Radyoya geldi.
1: İstanbul Radyosu.
2: Kardeşinden Semiramis Pekkan radyoya geldi. Ben de Şerif Yüzbaşı ağlını rica etmiştim.
1: Rahmetli piyanist.
2: Allah rahmet eyli. Geldi, piyanoda oturdu. Dedi ki, ne söyleyeceksiniz? Biz dinlediğimiz için her gün birkaç kişi pek benimsememiştik. Öyle bakıyorduk. Bir başladı. Un Anna D'Amore diye bir şarkı.
1: Hatırlıyor musunuz Ajda Hanım?
2: Un Anna D'Amore. Ben çıldırdım. Ben inanamadım. Geçtim kumanda odasına. O da

0: Kumanda odası bütün dolmuştu. Şey, denizci falan. Kim bu dediler. Aman dedim, Mina geldi, çaktırmayın dedim. Ondan sonra o günü hayretler içinde kaldım. Akşama da çatıya gittik. Çatıda birkaç şarkı söyledi. Ve o gün karar verdik ki bu Ajda şarkıcı olacak.
1: Ajda'yı üç kelimeyle tanımlamaya kalksanız ne dersiniz Feci Bey?
0: Sempatik, güzel ve dürüst.

Ajda Pekkan'a şöhretin kapılarını aralayan şarkılardan biri İki Yabancı. Frank Sinatra'nın Strangers in the Night adlı şarkısına Türkçe sözler yazan isim ise Fecri Evcioğlu. Müzikseverlerden büyük ilgi gören bu aranjman, Ajda Pekkan'ın 1967 yapımı 45'liğinde yer alıyor.

0: 1960'ların başlarında müzik yaşamına başlayan Ajda Pekkan, 70'lerden günümüze süperstar olarak anılıyor. Her albümü merakla beklenen, her konseri büyük ses getiren Ajda Pekkan'ın sanat geçmişinde sinema da var. Bir dönem müziği bırakıp Yeşilçam'a yönelen sanatçı, 50'ye yakın siyah-beyaz filmde rol almış. Sonra anlamış ki onun dünyası müzik. Sinemaya tamamen veda edip yeniden başlamış müzik çalışmalarına. Sonrası süperstarlığa varan müzikli uzun bir yol.
1: Onun hiçbir zaman bir profesyonel sanatçı olamayacağı üzerinde dururum ben. Çünkü o kadar ufak detayların üstünde durur ki, mesela sahnedeyken bir dinlemeyen kişi yahut başka yere bakan bir göz onu rahatsız eder, tedirgin eder, lafını unutturur. Ne bileyim, hırçınlaşır hemen. Halbuki profesyonel bir sanatçı çıkıyor, umurunda bile değil, dinlesinler dinlemesinler, o şeyini yapıyor, vazifesini, ve iniyor. Bunlarda çok ikaz ettik. Mesela olimpiyada da öyle olmuştu. Bir akşam bir şeyinin kuşağının ütülenmemesi onu azami şekilde rahatsız etmişti. Ondan sonraki devirlerde daha da alışacağını umduk. Gene de olamadı, fakat zannediyorum ki beraber kimler geldi kimler geçti gibi, hoş görsen gibi güzel şeyler yaptık.
0: Müzik yaşamının ilk 20 yılı boyunca aranjmanlar seslendirdi süperstar. Aranjman mı? Dönemin popüler yabancı şarkılarına Türkçe sözler yazılarak yeniden yorumlanan eserler. Ajda Pekkan'ın şöhretine şöhret katan pek çok aranjmanın Türkçe sözleri Fikret Şeneş imzası taşıyor.
2: Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada, arkadaşlık düşmanlıklar yan yana.
0: Kimler geldi kimler geçti, Palavra, Bambaşka Biri, Haykıracak Nefesim, Sana Neler Edeceğim, Uykusuz Her Gece, Hoş Görsen en sevilenler arası.

0: Beni arayan oldu mu?
1: Yener Bey.
0: Oh. Hoş geldiniz Yener Bey.
2: Aa, hoş bulduk.
0: Kusura bakmayın, Boğaz Köprüsü her zamanki gibi tıkalıydı. 2-3 dakika geç kaldım.
2: Rica ederim. Artık estağfurullah. Normal, siz yokluken de ben bunlara şöyle bir baktım.
0: Evet. Nasıl buldunuz?
2: Bunlar çok güzel de siz bu iş kadını nereden buldunuz?
0: Ah işte öyle bir anda.
2: Karar verdim.
0: De, evet, karar verdim.
2: Bu kreasyonlar size mi ait?
0: Kreasyonlar bir kısmı bana ait. Bir kısmını bazı modellerden beğenip kendime göre uygulayıp bunları meydana çıkartıyorum. Yani gördüğünüz gibi.
2: Gördüğüm gibi.
0: Evet.
2: Bunlar kendinize takıyor musunuz yaptıklarınızı?
0: Bir ara takıyordum işin başında. Şimdi kendi eşyalarını takıyor demesinler diye galiba takmıyorum artık. Takmıyorum ama herhalde gerektiği zaman bazen güzel bir şey olunca dayanamazsam kim ne derse desin herhalde kullanacağını veririm.
3: O Benim Dünyam, Ajda Pekkan'ın 5 yıl önce 10 yıl sonra adlı müzik grubuyla çıkardığı albümde yer alan şarkılardan. Sözlerini Mehmet Teoman'ın yazdığı şarkı, albümün yayınlandığı 1985 yılından bu yana söyleniyor, dinleniyor. Anılara eşlik ediyor.

Ajda Pekkan sesi yurt dışında da yankılanan bir yorumcu, bir süperstar. 1970'ler boyunca farklı Avrupa ülkelerinde konserler verdi. 1978'de ise Fransızca bir albümü yayımlandı.

0: Evet sevgili seyirciler, bu ayki programımız burada sona eriyor. Gelecek ay yine Laf Lafı Açar'da beraber olmak umuduyla hepinize mutlu günler, mutlu geceler dileriz. Hoşça kalın.
1: Ajda Pekkan bu kez Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biriyle ekranda. Sözlerini Vecdi Bingöl'ün yazdığı bir Saadettin Kaynak eseri, Üzgünüm Leyla. Süperstarımız o güzel sesiyle eseri yorumlarken biz de vedalaşalım. Biz TRT arşivindeki birbirinden özel müzik eğlence programlarını hatırlamaya, hatırlatmaya, seslerle ve görüntülerle size geçmişi yaşatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan. Canımız, kanımız bir. Türkiye, Azerbaycan. Şerefli Türk milleti, özü, sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.

0: Toplumumuzda kültürün, sanatın, bizim sanatımızın, bizim kültürümüzün peşinde yolculuğumuz devam ediyor. Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'nün tam merkezinde, yüzlerce yıllık tarihin tam ortasından, Eskişehir'den hepinize merhabalar sevgili izleyenler. İlk eserimiz gerçekten Azerbaycan'ın muhteşem eserleri var malumunuz. Çok kıymetli Asif Alizade Bey'den geldi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanımak isteriz.
1: Çok uşaq yaşlarımdan başlamışam xanəndəlik sənətinə.
0: Küçüklük yıllarında.
1: Şüzdürük, bəli, 6-7 yaşımdan bu tərəf. Yavaş yavaş öyrənirik. Hələ Gülyaz ustadımızdan, Gülyaz xanımdan, başqa ustadlarımızdan. İnşallah ki, biz də gələcəkdə bu sənətin daha da gələnərik, daha da peşəkar olarıq.
0: Daha çok geleneksel müzik eserleri okuyorsunuz, değil mi? Daha fazla.
1: Xalq bəstəkar mahnıları, muğamlarımız.
0: Evet.
1: Bəli. Milli
0: Azerbaycan'ın öz
1: janrımız.
0: sanatını
1: Bəli,
0: yani.
1: bəli, bəli.
0: Evet.
1: Bəli.
0: Çok
1: Evet.
0: teşekkür ederiz.
1: Çok
0: Sağ
1: sağ
0: olun.
1: Çok sağ olun.
0: Efendim hemen sağ tarafımda çok kıymetli devlet sanatçımız Sayın Gülyaz Memedova hanımefendi bizlerle birlikteler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz mümkünse?
2: Selamlıyorum bütün Türk
0: Sağ olun.
2: dünyamızı. Hoş geldiniz.
0: Hoş gördük.
2: Sefalar
0: Çok sağ olun.
2: getirdiniz. Çok memnun olduk bu güzel havadan, bu güzel Azerbaycan'ımıza sizi görmekten. Ve ben Gülyaz Memedova devlet sanatçısıyım. Opera tiyatrında işliyorum, solistim. Hem
0: Evet.
2: muallimeyim. Türkiye'de muallime diyorlar.
0: Evet,
2: Siz de öğretmen, ben
0: öğretmensiniz,
2: öğretmenim. Evet, biz yani iki kardeş aslında okuyoruz. İki kardeş,
0: evet.
2: Gülyanak ve Gülyaz Memedovalar.
0: Evet.
2: Bizi Azerbaycan böyle tanımış. Böyle
0: Evet.
2: tanımış, böyle. İşleri çalışırız, muğamlar, mahnılar, nağmeler çok çok repertuarımızda var, bizim okuyoruz.
0: Azerbaycan öz kültürünü yaşatıyorsunuz bana.
2: Yaşadırız Azerbaycan kültürünü, musiki hazinesini halkımıza, dünyamıza tanıtırız.
0: Gönlünüze sağlık.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Sevgili izleyenler, Azerbaycan Türkiye kardeşliği için benim sözünü yazıp bestelediğim nacizane bir çalışmam var. Burada tam Azerbaycan'da
2: Ne
0: gerçekten
2: güzel.
0: burada okumak lazım. Çünkü kardeşliğimiz çok büyük gerçekten. Hani öz kardeşler diye sözler de zaten öyle geçiyor. Bir bedende iki can, Türkiye, Azerbaycan, kanımız, canımız bir,
2: Ne
0: Türkiye,
2: güzel.
0: Azerbaycan söylüyoruz.

Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Şerefli Türk milleti özü sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden

boşanar yanında ektim gülenar. Baharda gelsin bize yar gelende dersin gülenar. Ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, gülenar. Ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, gülenar.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten
1: Sağ olun.
0: Azerbaycan müziğinden bize çok güzel örnekler
1: Çok sağ
0: verdiniz.
1: olun.
0: Eksik olmayınız.
1: Seve seve sağ
0: Ağzınıza,
1: olun.
0: yüreğinize sağlık.
1: Minnettarım.
0: Bir de acaba mümkünse beraber bir yine
1: Ne
0: Azerbaycan'a ait
1: güzel,
0: çok
1: ne
0: güzel bir
1: güzel olur.
0: şarkı var
1: Çok
0: malumunuz.
1: güzel.
0: Sen gelmez oldun okusak nasıl olur?
1: Zaten ben de sizin sesinize heyran kaldım.
0: Biz hayran olduk size.
1: Orhan
0: Sağ
1: Bey'in
0: olun,
1: sesi
0: eksik
1: güzel,
0: olmayın.
1: Asif Bey'in sesi güzel. Niye de olmasın ki?
0: Peki, buyurun efendim.
1: Olsun.

Can Azerbaycan'ın kültürünü, sanatını ve ölümsüz kardeşliğimizi gönlümüze koyduk, Türkiye'ye götürüyoruz. Can Azerbaycan'dan, Bakü'den, Eskişehir'den selamlar, sevgiler.

seven canım, bu seven canım.

Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın efendim. Doğudan Sesler programımız, ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız. Efendim hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Bugün Doğudan Sesler'de her zaman terennüm ettiğimiz üzere yine birbirinden güzel türküler var. Dilimiz döndüğünce sohbet var. Ama bu güzel türkülere, o güzel sohbete iştirak edecek iki de değerli mihmanımız, konuğumuz var. Hemen alkışlarınızla ben ilk konuğumuzu davet etmek isterim. TRT Ankara Radyosu'ndan arkadaşım, kıymetli kardeşim benim. Alkışlarınız Şerife Hatun için olsun efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Şerife Hatır için. Hoş geldin.
0: Hoş buldum.
1: Efendim biz ilk Doğudan Sesler'in ilk programında ağırlamıştık kendisini. Bugüne de nasip kısmetmiş.
0: Çok da güzel oldu. Sizlerle olmak çok keyifli benim için.
1: Hoş gelmişsin, sefa
0: çok
1: gelmişsin.
0: Çok teşekkür
1: Bizim
0: ediyorum.
1: Bizim için de aynı şekilde
0: çok
1: keyiftir.
0: Çok sağ ol.
1: Seni
0: çok
1: yerine alalım.
0: Peki.
1: Efendim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. İkinci konuğumuz. Bizim bir büyüğümüz, ağabeyimiz. O her zamanki nahif, tatlı üslubuyla, kendine has üslubuyla türküleri her zaman böyle yumuşak böyle pamuk gibi başka bir keyifle, başka bir üslupla okuyan bir büyüğümüz. Üstelik de Erzurum Radyosu orijinli. Buradan yetişme, buradan TRT'deki sanatçılık hayatına başlama. Abi hoş geldin dediğimde kardeş dedi ben memleketime geldim. Alkışlarınız efendim Mehmet Aldaşoğlu için.

0: Alkışlarınız Mehmet Aldaşoğlu için efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ya ne tatlı adamsın ya. Sen benim abimin oğlusun.
0: Kurban olurum.
1: Bir de tatlısın. Çok
0: estağfurullah. Şükürüm. Abim. Canımsın. Hoş geldiniz demiyorum. Hoş buluştuk diyorum.
1: Eyvallah. Sen deyince bir koşa koşa gelirdim. Eyvallah. Hele Erzurum olunca söz konusu Allah korusun.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Yerimize
1: ben çünkü yarı Erzurumlu sayılırım.
0: Eyvallah abim.
1: 8 sene kaldım burada.
0: Hadi abi.
1: Baş tacısınız. Sağ olun.
0: Şurada devam edelim.
1: Tamam.
0: Anlatacak çok şey var.
1: Tamam.
0: Tekrar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim sizler de. Ekranları başındaki değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımız tekrar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Doğudan seslere ne iyi ettiniz geldiniz. Nasılsınız? İyi miyiz? Her ikiniz de Ankara'dan geldiniz. Şerife ile arada sırada görüşüyoruz. Mikrofon abi. Ama nicedir size görüşememiştik.
1: Sen bizim ya. Üstümüzden uçuyorsun. Ankara'ya geliyorsun ama hiç uğramıyorsun.
0: Abi valla o kusur da bizim kusurumuz. Ne
1: bundan sonra ya? Beklerim onu.
0: Eyvallah tamam. Abicim çok canımsın, teşekkür ederim.
1: Seni çok seviyoruz.
0: Oy, çok
1: bu programı da hiç kaçırmadım.
0: Çok teşekkür
1: bütün,
0: ederim.
1: Hepsini bütün bölümlerini izledim. Ve takdir ediyorum. Ve son derece güzel. Sazlarımız da çok güzel.
0: Orkestramız
1: gelen konuklarımız
0: güzel.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Alkışlardan belli zaten.
0: Onlar bizim en büyük, en güzel, en mükemmel itici gücümüz. Biz onlardan besleniriz. Hem ekranlara başındaki izleyenlerimize, hem stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımızdan, hemşerilerimizden var olsunlar. Çok teşekkür ederiz.
1: Hiç şüphesiz öyle.
0: Abi kaç sene oldu Erzurum'a gelmeyeli?
1: Sevgili Nurullah'ın programına gelmiştim. Bir iki defa geldim.
0: Evet.
1: Ondan sonra da gelemedim. Ve Elazığ üzeri gidiyorum memlekete. Vanlıyım ya ben. Ben şimdi bağırsam bana sesim gider herhalde.
0: Evet abi.
1: Elazığ üzeri geldiğim
0: çok
1: için
0: güzel.
1: Aslında bu sefer yolumu Erzurum'a düşüreceğim.
0: İnşallah.
1: Geleceğim
0: inşallah.
1: Bir iki üç gün kalacağım inşallah. Çocuklarım da istiyor çünkü onlar da burada büyüdüler.
0: İnşallah. İnşallah. İnşallah. Sefa bulun. Sefa ile gelin.
1: Canımsın.
0: Abicim,
1: çok sağ ol.
0: Şerife sen nasılsın?
2: Gayet iyiyim. Çok i̇lk teşekkür ediyorum.
0: İlk programda beraberdik.
2: Evet ilk programda beraberdik. İki yıl bir ara galiba.
0: Evet,
2: iki yıl oldu değil mi?
0: Evet,
2: çünkü
0: evet,
2: bayağı uzun soluklu bir program
0: üçüncü
2: oldu. Maşallah.
0: Çok şükür.
2: Allah daha nice nice uzun yıllar izlemeyi
0: nasip etsin. Hep beraber olsun. Efendim gelen konuklarımızla, stüdyomuzda bulunan konuklarımızla, evet. izleyenlerimizle, orkestramızla, yayında, yapımda emeği geçen herkes de kıymetli bu. Böyle
2: çok.
0: Bir iş.
2: Yani
0: çok
2: gerçekten hem çok misafirperversiniz. O başınızda. Doğu'nun güzel özelliğidir
0: eyvallah.
2: Ya Doğu insanının. Hani övünmek gibi olmasın. Ben
0: eyvallah.
2: De Erzincan Kemaliyeliyim. Dolayısıyla Doğu insanının o güzelliği her halinden belli.
1: Elbette Doğullar öyle olacak tabii canım. Şimdi ben demin içeride size bir şey konuştuk.
0: Hı hı.
1: Stüdyoda yani onlar da yanlış anlamasın sakın küsmesinler ama Ağrı'da falan da çok programlar yaptık. Buradaki ilgiyi, alakayı ve organizasyonu hiçbir yerde göremedik.
0: Eyvallah.
1: Bölge müdürümüze de çok teşekkür
2: çünkü
1: ediyoruz.
2: Çünkü Ayça Hanım var.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Son derece
0: eyvallah.
1: Güzel.
0: Her zaman.
1: Çok misafirperver. Çok mutlu olduk ve çok memnun olduk.
0: Biz de memnun olduk, mutlu olduk.
1: Aynen.
0: Şimdi daha mutlu olalım.
1: Bil mukabele, sağ olun.
0: Tabii. Sevgili Şerife senden
2: güzel. Kim mutlu
0: güzel.
2: Ediyor ben mi?
0: Sen. Aynen.
2: Peki.
0: Gözleri kömür karası diye güzel bir eser var efendim. Alkışlarsak.
2: Söylemeye çalışayım.
0: Şerife altından dinleriz efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Üstatlarımıza olsun bu güzel alkışlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok sağ olun.
1: Sesine soluna sağlık olsun.
0: Allah razı olsun. Sağ olun.
1: Vallahi. Güzeldi değil mi efendim eser de?
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Güzel de okudu. Çocuk korosu devam mı?
0: Çocuk korosu devam.
1: Şerif Hatun efendim TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'nda şefliğini yapmakta. Biz ilk programımıza başladığımızda ilk programımız 23 Nisan'a denk gelmiş değil mi?
0: Evet, 23 Nisan'daydı.
1: Çocuk korumuz da vardı.
0: Efendim, sevgili mesela. Hasan Özel'le beraber yaklaşık 14 yıldır.
1: 14 yıl oldu mu?
0: Evet, olmuş. Gerçekten.
1: Emeklerinize sağlık olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Hasan abimize de buradan selamlar, hürmetler olsun. Hasan Özel abimize.
0: Selamlarımızı iletelim ona da. Çocuklarımıza türkü söylemeyi öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü çok kıymetli. Yaptığımız sınavlarda böyle pop müziği şarkılarıyla falan giren çocuklar
1: şimdi
0: giderken türkü söylüyorlar.

0: söyleyerek gidiyor ve bu
1: Çok güzel.
0: inanılmaz keyifli bir şey. Kültürümüzü
1: Emekleriniz var
0: öğretebilmek.
1: olsun. Ne güzel.
0: Çok
1: Ne
0: hepimizin emekleri var
1: mutlu. Ne
0: olsun.
1: mutlu.
2: Bunu,
1: Çocuklar.
2: Bununla ilgili bir şey söyleyeyim.
1: Hayır.
2: Şimdiki çocuklar da çok şanslı. Bizim dönemimizde mesela yoktu böyle imkanlar. Ben mesela bizim komşumuzun, uzak bir komşumuzun evinde saz olduğunu duydum. Belki 5 kilometre vardı. Oraya gidiyordum. Adam çalıyordu. Ben yanında söylüyordum. Böyle bugünlerden geldik.
0: Ne kadar kıymetli.
2: Evet ya.
1: Aşk, aşk abi.
2: Yani şimdi bak çocuklar ne güzel gidiyorlar, öğreniyorlar, nota öğreniyorlar.
1: Kurumumuza da ayrıca teşekkür etmek lazım.
2: Süper. TRT'nin çok büyük emeği var.
0: Gerçekten. Tabii.
2: Gerçekten.
1: Kesinlikle. Evet. Mehmet abi.
2: Canım benim.
1: Bir iki bir şey vardı aklıma soracak ama.
2: Sor.
1: Yok.
2: Buradayım İlk... sor.
1: Eyvallah. Türkü dinleyelim abi.
2: Tamam hay hay.
0: Özledik
2: ne dersen o.
0: Sesini çünkü.
1: Erzincan Tercan.
2: Burada patron
1: aşık
2: sensin.
1: Daimi
2: ne dersen
1: ruhu
2: o.
1: Şad olsun.
2: Tamam hay hay.
1: İsmail
2: tamam.
1: Aydın Aşık
2: evet.
1: Daimi'nin.
2: Evet.
1: Bugün diyor canlar geldi bize. Dudak sakin dinler meze diyor.
2: Tamam zevkle inşallah. Tamam.
1: Alkışlarınız Mehmet Allaşoğlu için efendim.

0: Alkışlarınız Mehmet Anlaşoğlu için efendim. Eyvallah abicim benim. Çok teşekkür ederiz Mehmet abi. Abi Erzurum kaç yılıydı burada başladığımız?
1: 86'da galiba.
2: Ben tutayım mikrofonu abi.
0: Ben bile unuttum. Teşekkür ederim.
3: Yaşlılık var ya kötü bir şey biliyor musun?
0: 86'ydı abi.
3: Evet 88'de başladım. Yani bir iki sene falan böyle bekledik. Bir sene falan bekledik.
0: Ve 8
3: o zaman öyleydi.
0: Değil mi?
3: Sağlam adamları alıyorlardı ya. Çok güzel. Sabıka falan filan bir şey olmadı.
0: 8 sene de çalıştınız burada abi.
3: E tabi. Ondan sonra 94'te özel bir sebepten dolayı Ankara'ya gittim.
0: Eyvallah.
3: Yoksa asla Erzurum'dan gitmezdim. Burada söylüyorum, itiraf ediyorum. Ama ben özel bir durumum oldu. Burada söylemeyeyim şimdi. O yüzden gittim.
0: Eyvallah.
3: Ankara'da
0: abicim.
3: Da 27-28 sene falan çalıştım.
0: Ömrünüze bereket.
3: 34 yıl oldu. 2018'de de kendi isteğimle ayrıldım. Erken ayrıldım yani.
0: Sanatçının emeklisi olmaz abi.
3: Evet, olmaz tabii.
2: Olmadığını görüyorum.
3: Öyle değil
2: zaten,
3: mi efendim?
2: Değil mi?
0: Aynen. Aynen.
3: Her zaman emrinizdeyiz, her zaman.
0: Estağfurullah abicim, var olasınız. Efendim, büyük usta Veysel, aşık Veysel Şatıroğlu'nun birkaç gün evvel ölüm yıl dönümüydü efendim. 53. ölüm yıl dönümü. Ruhu şad olsun. Şimdi Veysel Usta'dan bir türkü okuyacağız. Kendisiyle ilgili çok evvel bir yerde rastlamıştım. Erzurum'a münhasır yazdığı bir şiiri vardı. Aşıklar diyarı Erzurum ili. Emrah'ın aşkından tadanlar bilir. Cennet pınarının zemzem suları katre katre diyor suyun yudanlar bilir. Palan döken erken alır güneşi. Kükrer yiğitleri, coşar dadaşı. Dumanlı, sisli, dumlunun başı, çekip yaylasına gidenler bilir. Veysel der dağları yiğitler bekler, şehitler kanından açar çiçekler. Yeryüzünde olan her türlü renkler, saf boyasını tespit edenler bilir, demiş Veysel Usta. Ruhu şad olsun. Bir türküyle de alalım kendisini.

0: Çok teşekkür ederim.
1: O güzel,
0: o güzel alkışlarınız orkestramız için de olsun efendim.
1: O güzel avazına sağlık.
0: Sağ olun amin.
1: Canım
0: çok teşekkür ederim.
1: Şimdi aşığın büyüklüğünü görüyor musunuz? Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım diyor. Anadolu insanının o fedakarlığı, o kadirşinaslığını görüyor musunuz?
0: Her şiiri,
1: hele her türkülerin büyüklüğünü,
0: her müzik cümlesi toprak
1: evet.
0: kokuyor.
1: Evet.
0: Ruhu şad olsun.
1: Ya işte türküler bu yüzden kıymetli işte ya. Her tarafı mesaj.
0: Eyvallah.
1: Bunu eşiniz için düşünebilirsiniz, babanız için düşünebilirsiniz. Yani yakınlarınız için. Sen ağlama ben ağlayayım diyor.
0: Huma Kuşu'nda da var ya, sen ağlama diyor, kirpiklerin ıslanır.
1: Evet ya.
0: Ben ağlayayım ki diyor efendim. Deli gönül
1: Deli
0: ıslanır.
1: Deli gönül ıslanır, evet.
0: Efendim, Doğudan Sesler, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan canlı olarak hazırladığımız ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız tüm coşkusuyla devam ediyor. Sırada bir Celal Güzelses, Celal Bey. Öyle derler.
2: Evet.
0: Celal Güzelses, Celal Bey'e ait çok güzel bir eser var. El ele ver gitek diyor Pürutan'a ya. Onun başında da aslında Celal Bey şey yapıyor. Deli gönül melul olup ağlama. Ağlamanın diyor elbet bir gülmesi var.
2: Var. Evet.
0: İntikam ağduya kalır mı sanma. Herkesin ettiğin bulası var diyor. Gerçi ufak mırıldanayım.
2: Sen onu mırıldan. Sonra ben de sevgili kardeşim Gürsoy Babaoğlu'nun Celal Güzel Ses'ten aynen, derlediği bu güzel türküyü El Ele Ver Gidek Protana'yı aynen. seslendirmeye
0: senden
2: çalışayım.
0: Alkışlarınız Şerif Hatun için efendim.
2: Ve Tuncay Kemertaş için.
0: Estağfurullah.

0: efendim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şerif Bey çok teşekkür ederiz. Efendim çok, çok teşekkür ederiz. Celal Güzel Ses Üstad'ın ruhu şad olsun. Repertuarımızda o kadar güzel, o kadar evet. güzel eserler var ki abi kendisine alınmış, derlenmiş. Hem muhteşem bir icracı, muazzam bir ustalık ve birbirinden güzel, yöreye ait her bir birbirinden kıymetli nice eser.
2: Evet, evet. Bütün kültür hizmetkarlarına, emekçilerine selam olsun.
1: Yaşayanların hepsine, ömrüne Türkiye'deki. Bereket.
0: Ölmüşlerimize ölmüş, de rahmet.
1: Ölmüşlerin ruhu şad olsun. Evet, mekanları evet. cennet
2: amin,
1: olsun. Ne
2: amin, amin inşallah.
1: Efendim şimdi güzel bir uzlama dinler miyiz? Hani biz öyle...
0: Öleceğiz herhalde. Öyle bir repertuar yapmışız ki ciğerden gidiyor. Uzun alan ağır türküler.
1: Mehmet abimizin
0: vallahi.
1: Sesini
2: ben
1: özlemişiz.
2: Estağfurullah.
0: Biz keyifle siz... dinliyoruz. Hiç sıkıntı yok.
1: Enes kardeşimiz o güzel bağlamasıyla Enes Sönmez.
2: İyi hadi bakalım biraz dertlenelim. Peki.
1: Eşlik etsin.
2: Biz zaten dertliyiz hep.
1: Efendim şöyle bir Malatya'ya uğrayalım. Güzel bir uzun hava. Gül Danla diyor konmuş bülbül yavrusu. Ondan sonra da merhum Muhlis Akarsusta'dan güzel bir eser var. Bağlı bir blok. Efendim efendim diyor ki böyle yaşamanın tadı kalmadı. Düşenin diyor dünyada dostu yoğmuş. Alkışlarınız ilk önce Enes Sönmez. Selam Mehmet Aldaşoğlu için.

0: alkışlarınız Mehmet Ardaşoğlu için.
1: Allah kimseyi düşürmesin.
0: Amin. Amin. Ömrünüze bereket olsun.
2: Doğudan Sesler programımızın bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında, yapımda emeği geçen herkese çok teşekkürler ediyoruz. Ekranlara başındaki siz değerli izleyenlerimize, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımıza çok teşekkürler ediyoruz. Güzel bir Elazığ türküsüyle sizlere veda ediyoruz efendim. Türküyle kalın, türkülerle kalın, sevgiyle kalın. Bülbülüm bağ gezerim.

0: Şamanlardan ve Hunlardan gelmişim. Ayinlerde, törenlerde olmuşum. Göktürkleri, Uygurları bilmişim. Kuşkun varsa geçmişime iyi bak.
1: Acaba şimdiden

bir cevizdim, dikilmiştim toprağa. Yüzyıllardır yetiştirdi beni hak. Bakıldıkça yakışırdım her bağa. Kesildim, doğrandım, oldum bir kasnak.

Dağımın içinde bir nefesim. Uzaklardan güzel gelir tok sesim. Düğünlerde ağlatmak tek hevesim. Anaları dertli garip halında.

Kasnak çember, tokmak çubuk deriyim. Tarihteki çalgıların seriyim. Dövüldükçe çile çeken biriyim. Hızmatım çok insanların toyunda.

Bu dünyanın halklarında gezerim. Türkmenlerin kültüründe yüzerim. Asırlardır insanları süzerim. Katkım vardır muhabbeti.

0: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk dede. Buyur sana ayran getirdim.
0: Hay Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Oraya bırak bunu.

Keçi, dana derileri verdiler. İşlediler, kasnağıma serdiler. Gürgen, fındık çemberlerle gerdiler. Dolaşırım ustaların dalında.

Abdalların ekmeğiyim, aşıyım. Şenliklerde halayların başıyım. Kültürlerin büyük mihenk taşıyım. Gözüm yoktur bu dünyanın malında.

ilden ile, köyden köye ulaştım. Ustaların ellerinde dolaştım. Muhabbette her cefaya alıştım. Gezgin oldum sevenlerin kolunda.

Sevdim, saydım insanların merdini. Dövüldükçe söylemedim derdimi. Asırlardır incitmedim ferdimi. Dostluk gördüm abdalların çulunda.

Bayramlarda, düğünlerde dövüldüm. Tokmak vuran usta ise övüldüm. Zurna köçek, birlikte ise sevildim. Hizmet ettim aşıkların yolunda.

0: 我一会儿再带。
1: 이러면서 알라라소스
0: 샤넬레레레

Yürük Türkmen, Oğuz bizim özümüz. Türk soy halklarında geçer sözümüz. Asırlardan beri yanar közümüz. Yok olmadım, kararmadım, yüzüm ak.

Hikayemi dörtlüklerde anlattım. Özetleyip Mor Sultan'a dinlettim. Gürültümle meydanları inlettim. Özür diler, hep oynayın çalın da. Öldürmeyin, tek yaşatın çalın da.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

akşam burada yıldızda olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

karşıdaki tüm konuklar, hoş geldiniz. Sizin için gönülden gönüle diyerek yola çıktığımız bu yolculukta sadece gönlünüze talibiz, bunu bilin. Sizleri çok seviyoruz. Telefonlarınızı bekliyoruz.

0: Evet, bunu da böyle bitirdik. Sayın yönetmenim, nedir durumlar? Biz kaptırdık gidiyoruz ama. Evet. Sevgili konuklar, biz başta hoş geldin dedik size. Ama böyle müziğin kargaşası içinde duyulmamış olabiliyorsa, öyle bir duruma, öyle bir ihtimale pabuç bırakmamak için tekrar ekranları başınıza hoş geldiniz. Türkiye'mizin göz bebeği, ülkemizin göz bebeği TRT'nin bu mükemmel ekranından, bu güzel ekranından program yapmak, sizlere hitap etmek benim için bir onur. Bektaş nerede ya?
1: Buradayım.
0: Özledim Bektaş'ı ya.
1: Abi ben de özledim. Kaptırdın gittin sen.
0: Ya Bektaş sorma ya. Şarkılara bir girdim. İşte ben de plan yok ya. Plan olmayınca ayar da olmuyor ya. Abi, ayar da yok bende.
1: Abi bir şey söyleyeyim mi? Ama inanılmaz kaptırdın. Ben arkada çok eğleniyordum yani.
0: Gerçekten bilmiyorum ama böyle plan yapmayınca anladım efendim. Plan yapmayınca plan yoksa ayar da olmuyor bazen. Telefonumuz da varmış efendim. Kim arıyor? Ata Bey arıyor bizi. Ata Bey. Ata Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Metin abim, nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim sevgili Atacığım, sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim abicim, sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık abim.
0: Vallahi açtık böyle bir ayar, böyle bir ayarsızız diyorduk, böyle bir ara da vermedik. Aslında ilk şarkıdan sonra böyle bir ara verip bir merhaba demek gerekiyordu ama duygular böyle akınca durdurmamak da lazım ya, değil mi?
2: Çok haklısın abi, çok doğru söylüyorsun. Senden bir isteğim olacak benim.
0: Derhal Atacığım, söyle bakalım.
2: Sitem abim, sitem.
0: Ama Atay,
2: okur musun
0: ama
2: bizim
0: bu
2: için?
0: Şarkıyı her programda hep istiyorsunuz. Her programda söyleyince de ezbere düşüyorum. Hadi gel onun yerine başka bir şey iste ne olursun.
2: Daha başka bir şey
0: da söyledik ya vallahi bak. Yemin ettirme bana burada boşuna ne olursun. Başka bir ihtimal var mı?
2: Var tabii ki abi. Şöyle yapalım. Benim adım Metin, okur musun abi? Çok eskilere gideceğiz o zaman.
0: Okuruz ya, okuruz. Baksana bir laminöre gelseniz. İki dörtlük basit bir melodi söyleyeceğim. Uşak gibi göstersene. Dur önce şeyle. Bektaş, ne haber?
1: Abi.
0: Gel. Ne haber Bektaş?
1: İyiyim abi, sen nasılsın? Abi bir şey, çok şıksın bugün.
0: Gerçekten.
1: Evet,
0: artık
1: abi.
0: Böyle giyineceğim ya. Kravat falan. Böyle programlarda yok. Biraz daha samimi olmak lazım.
1: Gerçekten.
0: Bilmiyorum, duygu dünyam böyle diyor. Etrafım da böyle diyor. Yakınlarım da böyle diyor. Muhtemelen sizler de. Sen iyi misin Bektaş?
1: Ben iyiyim abi. Gayet iyiyim.
0: Atacığım teşekkürler. Olsun. Şimdi söyleyeceğim şarkıyı. Var mı böyle bir şey? Söyleyeceğim bir şey, soracağım bir şey var mı? Sen ya söylersin ya sorarsın. Buyur.
1: Bu sefer sormayacağım. Sadece kıyafetin çok güzelmiş abi. Ben de kendime böyle bir şey alacağım. Çok
0: bir daha söyle.
1: Kıyafetin çok güzelmiş. Ben de böyle bir şey alacağım kendime.
0: Bir dakika. Bir dakika. Bu kıyafeti çok mu beğendin?
1: Evet abi.
0: Tamam. Benim şimdi arkadaşlarım duyuyor. Bektaş'a bu kıyafetin aynısını hediye alın. Tamam söz veriyorum. Söz.
1: Tamam teşekkür
0: aynı
1: ederim.
0: Aynı bedenini söyle.
1: Tamam.
0: Ne demek oğlum?
1: Tamam abi.
0: Bu olacağını bilsem içeride soyunduğumda sana vereceğim bunları.
1: Abi
0: tamam
1: şey.
0: Lan.

0: Bittik. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi efendim bir telefonumuz daha var mıydı Sayın Yönetmen?
1: Abi konuğumuzu alalım.
0: Tamam peki. Hadi bakalım Bektaş.
1: Evet, konuğumuz geliyor o zaman.
0: Konuğumuz Mehmet
1: Yönetmen. Mehmet Çelik.
0: Haydi bakalım. Mehmet hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: Ne haber Mehmet?
2: Abi senin yanında o kadar çok heyecanlıyım ki. Bak sen az önce şey ne dedin?
0: Heyecan yapma ne olur.
2: Yok yok.
0: Senin bir arkadaşın var mı?
2: Bak. Benim çok arkadaşım var abi.
0: Tamam bir tane. Sadece bir tane bile vardır değil
2: tabii,
0: mi?
2: Tabii
0: Onun yanında nasılsan benim yanımda öyle ol. Kimse bırak ben heyecanlanayım ya.
2: Allah razı olsun.
0: Sen deli misin arkadaş ya?

0: Bak şimdi ben sana şey söyleyeyim. Dedin ya 92 yılından şarkım var. Ben 92 doğumluyum.
1: Ay, şimdi beni vurdun. Yerle bir ettin. Hatta ben gitsem mi acaba burada?
0: Ya ama arkadaş, şöyle bak şimdi senin gibi bir efsanenin yanında olmak
1: dede
0: benim
1: de
0: için.
1: Bana, dede
0: estağfurullah
1: dede
0: abi. De bana. Estağfurullah öyle şey mi olur? Baş tacısın sen.
1: Konuyu değiştirsek mi acaba?
2: Tabii abi. Tabii.
1: Mektaş. Oğlum bu ne bir dakika? Transparan mı lan? Bu nasıl bir şey? Abi, delikli bir şey mi bu ya?
0: Gömlek abi.
1: Gömlek abi. Çok güzel bir şey ha.
0: Yani biz rapçiler biraz başka giymeyi seviyoruz biliyorsun.
1: Ben bunu giysem mesela bana olmaz değil mi?
0: Sana her şey yakışır abi öyle.
1: Yok vallahi şey şaka yapmıyorum. Bunu ben giysem olur mu bana?
0: Vallahi olur.
3: Abi olur.
1: Lan
3: olur
1: bundan olur. Alak bana bir tane.
3: Alalım.
0: Hemen ha, hemen çıkışta bırakayım abi.
1: Yok yok şaka. Vallahi. Bak sana yakışan senindir.
0: Allah olmaz. Razı olsun.
1: Ben Bektaş'la biz anlaştık. Göz göze anlaştık. Onunla.
3: Aynen.
0: Başladık.
1: Neler yapıyorsun Mehmet?
0: Abi ben müzikle uğraşıyorum çocukluğumdan beri. Ben çok erken yaşta babamı kaybettim abi. Bir şekilde müzik hayatıma girdi.
1: İnsanın sevdikleri ölmez. Çok sadece doğru. Boyut çok değiştirir. Doğru. Bak benim annem de gitti. Yok burada yanımda ama şu anda buralarda bir yerde seyrediyor beni.
0: Şu an
1: arkadaşlar şunu unutmayın. İnsanın sevdikleri ölmez. Sevmedikleri ölür. Sevmediklerimiz de ölsün zaten boşver ya. Evet. Devam et.
0: İşte çok erken yaşta 5 yaşındaydım. Bir şekilde müzik girdi hayatıma. Ve işte beraber müzik yaptığım arkadaşlarım var. Onlar benim ailemin birer ferdi. Müzik de ailemin, yani müzik de ailem. Benim için böyle.
1: Bir gün o ferdlerle de ağırlayalım seni.
0: Buradalar zaten şu an izliyorlar bizi.
1: Gerçekten mi?
0: Tabii tabii, stüdyomuzda hepsi.
1: Ay maşallah. O zaman bütün o ferdlere tek tek öpücüklerimi gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Bir aile olmak sadece aynı anadan, aynı babadan doğmakla ilgili değil bence.
0: Kesinlikle.
1: İnsanın sevdikleriyle, çok güvendikleriyle, bir gönül bağı kurduklarıyla da aile olabilir. Allah öyle insanları hepimize nasip etsin.
0: Amin abi inşallah.
1: Küçükken değil de böyle genç yaşlarımda 18-20 yaşlarında sokağa çıkarken annem bana derdi ki Ebru evladım, annem Arnavut kadını tabii şiveli. Ebru evladım vallahi hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın bre derdi.
0: Ne güzel
1: o zaman derdim ki annem ne diyor ki ya? Kötü insan da mı var ya derdim ben. Ama yaş tabii kemale ermeye başladıkça annemin o duasının ne kadar kıymetli bir dua olduğunu öğrenince ben de diyorum ki Allah hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın.
0: Amin abi.
1: Biyolojik amin. Aile olmak değil, duygudan duyguya aile olmak da mühimdir. Kalpten kalbe aile olmak da mühim değil, mühimdir. Biyolojik ailelik bazen geride kalabiliyor. Gerçekten dostluklara rağmen. Doğru mu? Bilmiyorum.
0: Çok doğru söylüyorsun
1: peki,
0: abi.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bize anlat. Ne yapacağız?
0: Abi 2025 için çok güzel bir klip hazırladım. Ateş diye bir şarkım var.
1: Hadi onu yapalım.
0: Nasip oldu burada söyleyeceğim inşallah.
1: Söyleyelim Ateş mi?
0: Evet.
1: Hadi Ateş'le yanalım. Buyur. Hadi bakalım. Geç buyur kardeşim. Sahne senin.
0: Teşekkürler.

0: Nasıl abi?
1: Ya çok kısaydı ve çok çabuk bitti ya.
0: Ben böyle işte kemanları, Doğu
1: Bir
0: ezgilerini
1: şey
0: çok
1: söyleyeyim mi?
0: seviyorum.
1: O kadar kaptırmışım ki kendimi. Ya bir daha olsa bir daha mı yapsak ya yönetmenim? Dur başka bir şey yapalım. Dur. Mikrofonu getir.
0: Hadi
1: Ben bir
0: bakalım.
1: şarkımı söylesem böyle yarımca.
0: Tabii ki
1: Sen
0: abi.
1: üstüne bir şey yapar mısın?
0: Tabii ki. Seve seve.
1: Gel
0: Onur
1: buraya
0: duyarım.
1: gel. Mikrofonu getirmek taş. Gel. Arkadaşlar masalı biliyorsunuz. Masalı çalacağız. Ve beni takip edin orkestram. Ama kardeşimin o söylemlerini bastırmayacak şekilde göz teması kurun onunla. Dur bakalım. Eyvah eyvah. Nerede? Dur ya. Çok güzel olacak. Allah. Bak nereye ya. Nereden? Si majördeyiz. Evet. Ay vay. Hazır mısın? Evet.
0: Senin için her zaman abi.
1: Ne yapacağız şimdi biz? Ben söyleyeceğim, sen rap yapacak mısın üstüne bunu?
0: Tabii
1: Hı?
0: ki, tabii
1: Peki.
0: ki.
1: Açalım modu Esvet'im. Benim Esvet kardeşim, Esvet'im, dostum.

0: Ya Mehmet var ya, çok acayip renk kattın ya.
1: Abi öyle bir onur duyuyorum ki şu an. Anlatamam sana.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben de öyle bir heyecan duyuyorum ki şu an. Ben de onu anlatamam
1: sana. Baş tacısın.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: Aslanım benim. Aslanım benim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Valla gönülden alkışlıyorum ya seni.
1: Çok sağ olun abi.
0: Bu doğaçlama iyi oldu ama değil mi? He?
2: Bravo abi.
0: Değil mi? Şefim ne diyorsun? Ha olsun ama müthiş, müthişti. Çok teşekkür ediyorum Mehmet.
1: Ne mutlu abi. Evet, cümleten iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, iyi akşamlar. Senin o güzel ailene, yani dostlarına da selamlar. Sağ ol, sağ ol. Hemen alalım, kimle konuşacağız? Telefonumuzu alalım. Emel Hanım.
3: İyi akşamlar efendim.
0: İyi akşamlar sevgili Emel Hanımcığım, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Boğazı'nın en güzel yeri Kanlıca'dan selamlar olsun
0: Kanlıca,
3: size.
0: Ah Kanlıca, ah Kanlıca.
3: Aynen.
0: Gerçekten çok güzel bir yerdir. Yoğurdu da çok iyidir ama manzarası, evet. Manzarası bir tık daha iyi galiba değil mi?
3: Her şey çok güzel.
0: Düşünsene, benim hiç alakam olmayan bir şeyin çok iyi olduğunu söylüyorum. Yani manzarayı. Peki hoş geldiniz. Ne yapalım sizin için? Nasılsınız? İyi
3: vallahi
0: misiniz?
3: Benim isteğim bir şarkı var. Saçlarımda aklar

0: Ya
1: Sizden dinleyelim. Çok
0: siz
1: teşekkür ederim.
0: varken bize gerek var mı? Kendin pişir kendin ye gibi oldu ya. Vallahi bak. Emel Hanım bir şey söyleyeyim mi? Vallahi de billahi de bak ekranları başındaki herkes de bunu hissetmiştir. Vallahi çok güzel söyledin. Ya şefim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Peki bunu nasılsa söylediniz ya. Kullandınız bunu. Var mı başka bir şey? Bunu mu istiyorsunuz
1: illa? Vallahi var mı başka bir şey? Olmaz mı ya? Nasıl olmasın?
0: Tamam. Ne yapalım Sezenciğim? Zamanda...
1: Tamam o zaman
0: yok.
1: Karanlık çökünce
0: gel abi gel la majör buyurun. Evet kasmayın ama resimleri yakalım, mektupları yıkalım. Şey yapalım mı bunu sayın yönetmenim? Böyle ışıklarla yapalım mı? Hadi yapıyoruz. Gel bak ne yapacağız. Hayır dur. Önce böyle sonra orkestrayla yapacağız. Bak bu bir bölümümüz var sevgili izleyiciler. Hani Işıkları değişik organize ediyor sevgili yönetmenim. Duygusal bir tema oluyor filan. Bu ışıklar benim hep böyle derdim verdim oldu ama inanıyoruz da. Bir romantizm de katıyor. Ben minik la majörde kalalım. Sadece klavye, keman ve ben en sonunda coşku. Nerede? Kalabiliriz.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: 5-11 Eylül arasında Bip'te efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: Senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
3: Asırlık ezgiler Salı TRT Müzik'te.

Teşekkürler. Stüdyoda artık yoğun bir alkış demek isterdim ama bir kişi var sadece. Ama ekranlar başında on binlerce kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü program mesajları böyle gösteriyor. Bir Sinan'la sahnedeye daha hoş geldiniz. Çöp şarkısıyla açtık bugün. Sene 2010-11 galiba bu şarkıyı yaptığımda. Hande Yener'le paylaştığımda. Hande Yener oluyor albümünde. Ki orada bu şarkı biraz geç patlamıştı. Bodrum şarkısı ilk patlamıştı. Sonra Yasak Aşk. Sonra 15 yıl sonra Sopa patladı daha geçen sene. Yani o şarkı biraz geç keşfedildi ama çok sevdiğim şarkılarımdan biridir. Sinan Asandi'ye hoş geldiniz. İyi ki varsınız ekran başında. Hepinizi çok sevdiğimizi bir kere daha söylüyoruz. 7'den 77'ye herkes sokakta yanaklarımı sıkıp senin programı çok seviyoruz diyen teyzelerim, annelerim. Ondan sonra işte genç arkadaşlarım var. Çok sevgilerini sunan, mesaj atan, coverlar yapan. Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben ve ekibim adına TRT Müzik ekranlarında yepyeni bir program bu bölüm, bu hafta. Enteresan konuklarım var. Çok yetenekli iki tane insanı seçtim. Onlar gerçekten müzik alanında çok büyük yetenekleri olan, aynı zamanda çok sevdiğim kişiler. Aynı zamanda birisi çok yani çok yakışıklı diyeyim. Çok iyi yani bir müzisyen gerçekten. Çok sevdiğim bir kardeşim. Şaka yapıyorum, ona takılıyorum. Yerde çok güzel bir kız ve çok yetenekli. Zaten sahnelerin tozunu attırıyorlar ikisi de. Bayanlar, baylar, şimdi ilk konuğumu davet ediyorum. Karşınızda geleceğin bir numaralı şarkıcılarından uzun zamandır besteleriyle hem televizyon dizilerini hem de Türk pop piyasasını sallayan kardeşim Bertin Yıldız.

0: Mükemmelsiniz ya. En büyük alkış size.
1: Elinize sağlık. Hoş geldin Bert Hocam.
0: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
1: Bert'in Yıldız gerçekten canlı ne kadar güzel oluyor. Canlı mı çıkarsaydık bunu hocam?
0: Evet. Şarkı. Vallahi yapalım.
1: Çok yakışıyor. Bir evet. De bir söyleyeceğim. Böyle alışıkla değilsin gibi ama acayip böyle ilk seferde ilk provada taka tuka söyledin yani.
0: Vallahi öyle oldu ya. Bu i̇şte şarkı bu, akustik güzel oluyor ya.
1: Bence böyle bir versiyon yapılması lazım buna.
0: Vallahi.
1: Valla Bert'in aklını almıyor herhalde, birkaç ay oldu çıkalı ama yavaş yavaş kendini buluyor.
0: Valla öyle oldu. Biz bu şarkıyı yaptığımda ben Caner abiye gönderdim. Caner Güneysu'ya.
1: Ha.
0: Aynen bir gece 2-3 gibiydi
1: Caner
0: falan.
1: Caner Southwater. Çok kötü.
0: Ben ona gönderdim, dedim abi böyle böyle bir şarkı yaptım ben diye. Uçtu yani, çok yükseldi o da şarkıya ve bayağı hemen gitarlarını çalıp gönderdi. Sonra 2 gün sonra aranje yapıldı ve şarkı bitti.
1: Helal olsun, onu da buradan kardeşimle
0: bir 9 aylık bir çıkartma sürecimiz vardı şarkıyı. Ben hasta oldum, bir şeyler oldu, klip oldu falan.
1: O da çok iyi müzisyendi değil mi? Çok küçüklükten tanırım ben de.
0: Aşırı iyi müzisyendir.
1: Ona da buradan selamlar.
0: En sonunda çıktı ama şarkı yani.
1: Şarkı çıktı. Bayağı senin sancılı dönemlerin oluyor Berto şarkıdan önce. Böyle. Öyle. Ya şey gibi, çocuk doğuracak gibi oluyorsun yani, anladın mı?
0: Evet,
1: hatırlıyorum.
0: Stres
1: çıkıyor abi, diyeyim. Çıkacak. O kara cumalar. Bazı şikayetler oluyor ya bazen.
0: Evet, evet, evet.
1: Ama onu bugün burada da konuşalım biraz. Birazdan geldiğimde yanına konuşalım. Önce çok güzel bir hanımefendiyi bekletmek olmaz. Onu da aramıza aldıktan sonra devam edelim muhabbete. Tekrar hoş geldin. Şimdi bayanlar baylar, Sinan'la sahnede çok değerli bir konum var. Hatta yaklaşık bir 3 yıl falan sahnede de beraber çalıştık. Vokal desteği verdi bana sağ olsun. Çok önemliydi benim için o dönem. 2018'lerden 21'e kadar falan herhalde, pandemiye kadar. Pandemiden sonra patladık.

Ondan sonra ve sonra kendi solo yoluna devam etti. Ben de ona bir şarkı yaptım. Kendi kariyerine devam ediyor. Sahnelerde zaten çok aranılan bir isim. Gerçekten çok da sevdiğim bir karakteri var. Ama ondan önce çok yetenekli yani. Bayanlar baylar, hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.

0: Deniz. Vay. Buradan Nazan Öncel'e selamlar, sevgiler. Hoş geldin, ağzına sağlık.
1: Hoş buldum.
0: Berto. Evet, şimdi demin onu konuşuyorduk. Yani diyorum ki o kara cumalar dedim ya sana, hani bazen ne olacak falan yeni şarkı yaptığında. Aslında Deniz için de söz konusu ama sen çok daha böyle şeyle bekli, tutkuyla bekliyorsun ya o cumaları.
2: Biraz şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen, işte müziğin
0: bas, trombon, trompet.
2: Benim işte Mehmet. Müziğe başlamamın sebebi zaten Gökhan abiler. İşte Gökhan, Mehmet Gökhan. Yani dayım, babam gibiler
0: sen
2: zaten.
0: Sen bilirsin Biriko. Çalıştı yıllarca.
2: Birkan abinin zaten elinde büyüdüm. Ben 7 yaşındaydım Birkan
0: senin,
2: abi.
0: Senin dayın.
2: Yok, annem de müzisyen.
0: Anneciğin de. Onu da ellerinden öpüyoruz.
2: Evet, tromboncu o da. Türkiye'nin ilk kadın tromboncusu hatta.
0: Şaka yapıyorsun. Aynen. Ne kadar değişik bir enstrüman seçimi.
2: Öyle. Bir kadın için, hatta babanızın öğrencisi konservatuvarda.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ay, babama da buradan saygı ve sevgilerimi söylüyorum. Onun öğrencisi olmayan zaten kalmadı artık. Yani çok tabii yıllardır hizmet vermiş o da bu sektörde. Bu arada Deniz'de de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani Deniz Özdoğar yazıp girdiğinizde görürsünüz. Enteresan bir şekilde sahnede popüler olanı söylüyor ama yaptığı müzikte popüler olanı tercih etmiyor. Onda bir garip bir yani tür yaratıp hani o, aslında İngilizce dinlediğin şarkıları Türkçe'ye değiştirip o tarz bestler yapıp onları korkutucuca yayıyorsun değil mi?
1: Ya biraz
0: yani kolaya kaçabilirdin aslında.
1: Dinleme pratikleriyle de alakalı. Ben çok fazla şimdi müzikal tiyatro da okuduğum için yani konservatuvarda eğitimini aldığım şarkılar batı temelli şeylerdi. O yüzden yazdığım şeyler biraz daha oraya doğru gidiyor onları dinlediğim için. Ama şimdi sen bir şarkı yapıyorsun. Diyorum ki bu da çok iyi ama
0: seviyorsun
1: içten abi. Gelen şey birazcık
0: şey
1: değişik olabiliyor.
0: Şey kafası yaşıyoruz değil mi hepimiz böyle zaman zaman? Bir şarkı yapıyoruz. Ben buyum ya. Hani ben böyle ilerlemeliyim. Sonra başka bir şey değil mi? Berto sende de çok var değil mi?
2: Kesinlikle var.
0: Ben buyum ya. Yok ya bu ya. Abi galiba ben arabeskçiyim.
2: Ya biraz ruh haliyle galiba. Öyle evet evet öyle konuşmuştuk yani. Galiba biraz ruh haliyle alakalı. Yani.
0: Sende ne var Deniz Olmuş'a? Acayip bir caz söyleyip bir yandan... Ya çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Hani tırnak içinde çok elit kesiminde tercih ettiği bir şarkı Deniz aynı zamanda. O gecelerde de olabiliyor ama bir anda gidip arabesk bir veya bir türkü barda da Deniz'i görebilirsin yani anlatabiliyor muyum?
1: O kadar doğru ki. Doğru. Ben o yüzden mesela o dediğin cümleyi kuramıyorum. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Müzikte genel olarak bana herhangi bir şey hissettiren her şeyle yakın bağ kuruyorum kendimde.
0: En son
1: o yüzden
0: şeylerini gördüm sosyal medyada. Meşhur bir rap şarkıyı arabesk gibi yaparken.
1: Yok arabesk değil. İngilizce nasıl? Çok İngilizce. Popüler bir şarkıyı Türkçeleştirdim. Ha, Türkçe olsaydı. Müzikal şarkı gibi tınlıyordu. Çok izlendi o mesela. Çok ilgi gördü.
0: Galiba Kurtuşlar'ın da bir şarkısını öyle bir yaptın. Kurtuşlu'da Burak eski bir şarkı sanki.
1: Şey Kehribar'ı söylemiştim. Kendim gibi böyle daha
0: i̇şte
1: daha modern tınılarla. Hepsi söylenebiliyor
0: denemeler
1: ya.
0: Bu müzik işte. Müzikal deneme bu. Sadece biraz daha sabırlı olmak gerekiyor yani. Şimdi sırada mesela benim sevdiğim belki şu program yayınlandığında çıkmış olabilir ama sen çıkartmamışsındır daha onu. O şarkı çok güzel mesela. Neydi onun adı? Bugün yapacağız onu.
2: Yollar Bana Dar.
0: Yollar Bana Dar güzel. Senin en son yaptığın şarkı neydi Deniz? En son çıkarttığın.
1: Ben en son Yetmedi diye bir
0: bugün
1: şarkı.
0: Bugün var değil mi Yetmedi?
1: Var evet.
0: Hı. Yetmedi'yi bugün bir yapalım ya evet. Hiç böyle herhalde orkestrayı yapmadın Yetmedi'yi akustik.
1: Yapmadım böyle canlı evet, yani kendi hani orkestramla bir iki kere hani bir yerlerde söyledim ama bu kadar büyük bir platformda hiç söylemedim. Bir
0: o zaman bakalım ne olacak şimdi Yetmedi Sinan'la sahnede.

0: Evet. Söz müzik Deniz Özdoğru mu?
1: Evet.
0: Tebrik ederim gerçekten. Güzel şarkıymış. Peki kaç oldu single? Bir
1: Dört
0: beş oldu herhalde.
1: 4-5 olmuş olabilir düetlerle
0: Benim
1: birlikte.
0: şarkım var bir tane.
1: Senin evet ilk şarkıydı o.
0: Mükemmel.
1: Ama bambaşka bir şarkı. Bak ne kadar hiçbir
0: Latin.
1: şarkım birbiriyle
0: Şu an utanıyor
1: tutmuyor.
0: musun o şarkıdan?
1: Ya utanmıyorum ama sanki bilmem.
0: Senin tarzın mı? O şey var, daha Lolita o.
1: Daha böyle daha sakinleştim galiba. O çok
0: Sakinleştin
1: heyecanlı kaldı
0: ya.
1: böyle.
0: Ne oldu böyle ya? Yok iyi oldu
1: Her
0: canım.
1: şey mükemmel, çok iddialıydı anladım. O senin cümlendi, benim değil
0: Tamam
1: işte.
0: aynen bana oluyor ama sen de böyle bir şey var çünkü. O
1: Aynen.
0: aroganlığa şu an olmuyor mükemmel. Şu an bu tarz güzel, hoşuma gidiyor benim de bu yarattığın yeni stil son yıllarda. 2018'de biz çalıştık değil mi? 2018'indi
1: Evet.
0: ya Deniz.
1: Daha öncesinde tabii, hatta 2016'dan itibaren mi?
0: İnanılmaz bir şey ya. Pandemiye kadar değil mi? Devam eden bir şey.
1: Aynen. Hatta TRT'de program yapmıştık yine.
0: Evet. Ben seni hatta ilk sahneye çıktığımda gördüm. Arkaya döndüğümde hatırlıyorum o.
1: Doğru. Ama
0: İzmir Mustafa Kemal Paşa
1: Kıbrıs'ta
0: konseriydi.
1: o. Kıbrıs'taydı.
0: Kıbrıs. Ha, Kıbrıs'tı.
1: Öyle
0: İzmir abi. İlk
1: miydi?
0: orada gör. Eminim
1: Hadi
0: ya.
1: ya.
0: Sonra Kıbrıs'a gittik. Aynen.
1: Unut. Çok
0: İkinci
1: her yere
0: konserim.
1: gittik be. Bütün
2: Aynen.
1: Türkiye turu
2: Şefimden hiç
1: yaptık.
2: kaçmıyor şefimden. Hiç kaçmam.
0: Kaçmaz. Şu anda o biliyorsun. Bütün şarkıcılara altın tik var. Nereye nerede kimle gidildi falan. Aynen. Biz yıllar içinde şey yani biliyorsun bizim almamız gereken bütün emlakları Birkan Şener almıştır.
1: Ya
0: Bizde
1: Birkan
0: dolaşalım.
1: Şener, ben diyorum
0: Biz o
1: Türkiye'deki...
0: sırada böyle yaptık bize. Hayat ne güzel değil mi? Biz öyle elindirken bir anda bir baktık. Adam emlak zengin oldu. Bize oyalıyor.
1: Ben ona diyorum ki hep Türkiye'deki bütün orkestraların şefi olmak nasıl bir duygu.
0: Kesinlikle öyle ya. Yani hakikaten bir kere duydu geçen bir şarkıcıya birisi orkestra şefi olarak gitmiş. İnanamadık yani. Hemen herkes bir kanı arıyormuş. Bir şey mi oldu falan başına bir şey mi? Neyse. Yaptı bir şeyler. Buradan herkese saygılar, sevgiler. Bir kançaları seviyoruz. Peki Berto senin kaç oldu single?
2: Abi vallahi benim herhalde 12 oldu ya.
0: Şaka yapıyorsun.
2: Evet, 11-12 olmuştur.
0: Yavaş yavaş dediğim o zaman biraz hızlı hızlı gitmen lazım artık.
2: Evet, yani en az ilk başladığımda
0: Ama
2: 2022'de çıkarttım.
0: yaşın ufak hala ya.
2: Tabii
0: 20 kaç?
2: 20,
0: 26?
2: 27, yeni
0: Abi
2: girdim.
0: hala ufaksın ya.
2: Evet. Olsun,
0: Demek ki
2: 30'a kadar var.
0: 20'li 21'lerde falan mı yaptın şeyi?
2: Yok,
0: İlk single.
2: 2022'de yaptım ben. 2 ya da 3 sene önce. Her 2 ay arayla bir
0: 2-3 sene önce
2: çıkartıyordum.
0: 2022 olur mu?
2: Olmuyor değil mi?
0: Yok.
2: Doğru.
1: Herkesin zaman
2: Zaman
1: algısı
2: algımız
1: değişti.
0: Tamam.
2: Yani.
0: 3-4 yıl önce
2: 2022'de
0: yaptın
2: başladı.
0: ilkini.
2: Aynen.
0: İlk neydi?
2: İki satır.
0: İki
2: O
0: satır.
2: büyük göz bebeğim ya.
0: O meşhur olmuştu o şarkı değil mi?
2: O evet birazcık dinlendi. Radyolarda falan da bayağı çalmıştı.
0: 1500-2000 stream aldı o. Şaka
2: Net.
0: yapıyorum. Şey gerçekten iyiydi o başlangıç olarak.
2: Evet güzeldi o. Beni anlatıyor da sonra da tarzımı biraz ama değiştirdim galiba ya.
0: Bilmiyorum ben senin bu duygusal romantik çocuk şeyini seviyorum yani.
2: Evet,
0: Şu anki
2: atamıyoruz
0: tarzını
2: içimizden
0: açıkçası.
2: duygusallığı.
0: O yüzden Yollar Bana Dar da birazdan yapacağız o şarkıyı. O şarkı da bana şey dinlediğim andan itibaren sana hadi Bertin çıkart bunu falan yapıyorum sana. Deniz senin sıradaki ne? Şey proje, fikir. Kendi söz müziğin mi yine devam edeceğim?
1: Kendi söz müziğim de
0: Biraz
1: var.
0: kaldır mikrofonu Deniz.
1: Kendi söz müziğim de var. Bir de bambaşka bir proje var ama o tam olmadan bahsetmeyeyim.
0: Söylemiyorum. İyi
1: Sonra
0: tamam.
1: bir daha başka bir programda.
0: Tamam okey. O zaman buradan kendi şarkılarımızdan yola çıkıp çok sevdiğimiz başka bir adama uzanalım. Hakan Altun'a. Hakan abi de çok severim. Onunla da ortak işlerimiz oldu. Onun söylediği ama galiba Yıldız'ın şarkısı. Aç Lütfen Gel Yıldız değil mi?
2: Ben değil diyebiliyorum.
0: Aç Lütfen Gel ama Hakan Altun değil mi söyleyen?
2: Evet.
0: Orada hani bir
2: Evet,
0: sorun
2: evet.
0: yok. Hakan abinin şarkısı olabilir. Biraz öyle tınlıyor sanki. Şimdi sen de bu şarkıyı seçmişsin. Biz de ona buradan bir selam gönderelim. Hem de benim de çok sevdiğim bir şarkı. Şimdi Sinan'la sende Bertin Yıldız, Aşk Lütfen Gel.

0: Bravo Bertin Altun.
1: Teşekkürler.
0: Bayağı güzel. Evet, Hakan abi de buradan alalım şarkıdayı. Onunmuş bu arada tabii, şarkıya evet. Baktık. Söz müzik. Bazen çünkü Yıldız Bey şarkıları söylüyor. O yüzden. Peki bu Yollar Bize Dar'dan sonra artık herhalde bir best of şaka yapıyorum.
2: Kesin.
0: Şimdi tabii daha 27 yaşındasın. Daha aynen uzun abi, bir yol var. Evet. O yüzden bu bir aşk zaten. Bu arada şu da var. Galiba birçok ünlü diziye de şarkılar yapıyorsun. Demet'le herhalde bir şey sonra.
2: Yeni Özdemir'e başladık evet.
0: Şarkılar söylüyorsun. Eşref Rüya dizi için.
2: Aynen. Ya Demet'in sesi zaten muhteşem bir ses. Sağ olsunlar.
0: Nasıl, güzel söylüyor mu
2: Demet? Çok güzel söylüyor.
0: Değil mi? Söylüyor tatlı hakikaten, tatlı. Söylüyor
2: bir şey. Çok güzel söylüyor. Yani benim çalıştığım bugüne kadar çoğu şarkıcıdan çok daha iyi. Zaten
0: harbi
2: onu söylemiştim aynen.
3: Polemik.
0: Güzel.
2: Polemik.
3: Olay.
0: Evet, bana da böyle birkaç kere kulağıma geldi yani şey o bizim Afran'ın falan şarkılarını söyledi herhalde.
2: Galiba söyledi evet.
0: Çok güzel söylüyor yani. Değilim. Buradan Demet Özdemir'e de sevgilerimi sunuyoruz. Onda şarkıcı Beren de yapıyormuş galiba. Kenan abinin eşi Beren
3: albüm
0: Saat.
3: Albüm yapıyormuş.
0: O da albüm yaptı. Bayağı oyuncular göz dikti yani bizim mesleğe değil mi?
2: Yani hobi ya galiba. Keyif İnşallah aldıkları bir şey yapıyorlar.
0: Tatlı oluyor filmlerde. Çünkü evet. O bir sanatın bir birleştiriciliği var yani. İçinde hep beraber devam ediyor. O yüzden yakışanlar yapsın, bence yakışıyor onlara. Bir de sosyal medyada şey yaptın Berto. Ses düzeltme.
2: Aynen.
0: İğrenç, saçma sapan söylüyor birisi şarkıyı. Bakın ne

0: olacak birazdan diyorsun. Yani günümüzde stüdyoda şarkıcıların yaşadığını sen başka isimlerle mi yapıyorsun?
1: Ya evet, biz o projeye 4 kişi başladık. Sonra bir arkadaşımız ayrıldı. 3 kişi devam ettik. Ben, Eslem ve Emre. Öyle devam ettik ve güzel bir şey oldu. İlk iki videoyu Eslem ve Emre ile birlikte yaptık.
0: Onlar şarkı söylediler.
1: Aynen, onlar şarkı söyler ki bizim ekiptendi. Sonra baktık bu bir viral oldu, patladı. Benim bir arkadaşım var, şan eğitmen hocası Doğan Cem diye. O da
0: Evet, çok
1: sosyal
0: tatlı bir çocuk o.
1: medyada
0: Evet.
1: çok tanınıyor. O bizim videoları biraz paylaştı derken böyle bir viral oldu Türkiye'de ve haberleri çıktı. Ondan sonra bize yorumlar yağmaya başladı. Hani biz de gelelim, biz de şarkı söylet. Sonra öyle bir akım oldu ve biz yorumdan normal sıradan halk. Hadi atıyorum işte ne bileyim otobüs şoförü, işte boyacı. Hani normal halktan hiç müzikle alakası olmayan insanları alıp
0: Birazdan ne oluyor dedim.
1: stüdyoya aldık ve şarkı söylettik.
0: Ama tabii şey zannediyor onu görüp. Ya ben de şarkıcıyım ama devamlı olan bir şey diyor. Bir hatıra yani o
1: Ya
0: hani.
1: tabii ki hani gidip de öyle sahnede
0: Oradan çıkıp
1: söyleyip
0: aynen.
1: playback yaparsa da
0: Bir
1: olmaz
0: şarkı
1: yani.
0: playback
1: Evet.
0: belki hani etrafı arkadaşı için falan
1: Tabii
0: yani.
1: hatıra yani.
0: Ama güzel bir şeydi o akım. Senin de var sosyal medya meşhur videoların Deniz.
2: Yani ama benim öyle insanlara dair değil de kendi söylediğim şarkılar.
0: Kendine dair.
2: Kendime
1: Kendime
2: dair.
1: dair.
0: Evet. Peki sende aslında sende çok şey görüyorum ben ya. Böyle bir Acoustic Night, Barbra Streisand falan gibi böyle akustik geceler falan. Tek piyano falan. Değil
2: Öyle
0: mi?
2: şeyler, öyle planlarım var. Yeni çıkacak şarkılar da tam senin
0: O tarz
2: seveceğin, işte
0: mı?
2: bu böyle yapmalısın falan dediğin
0: Ne
2: gibi
0: güzel.
2: örneklerde bir şeyler olmaya başladı.
0: Sen
2: Benim de içime
0: Sezenci mi,
2: siniyor.
0: Arjdacı mısın? Var mı öyle bir şey yani? Eskilerden yoksa hep herkes mi?
2: Yani dediğim gibi
0: Arjda
2: ben
0: Pekkan şarkını çok söylüyorsun sahnede.
2: hepsini söylüyorum ya. Yani Sezen Aksu'yu zaten
1: Sezen mi, Ajda mı?
2: öyle bir ayrım yapamam yani
1: Polemik.
2: hani.
0: Ben Ajdacıyım. Ama Ajda'yı çok sık yakın olduğum için, sevdiğim için yani. Ama tabii ki Sezen Aksu çok büyük bir ozan yani. Halk ozanı bence zaten. Bu tarz. Onda da çok güzel hatıralarım var. Çok küçüktüm onunla ilk tanıştığımda falan. Böyle bir iki sene beraber geçirmişliğimiz var yani küçükken. Ama bugün listede görünce Masum Değiliz'i dedim ki Deniz sahneden buraya da bir şeyler taşımak istemiş bugün. Söylüyor musun sahnede? Mi? Söylüyorsun. Bence
2: Söylüyorum.
0: de söylüyorsun.
2: Tabii ki her zaman yani Sezen Aksu şarkıları, Ajda Pekkan şarkıları
0: Uzay
2: en
0: yapar
2: iyi.
0: herhalde değil mi düzenleme? Normalde. Evet, Allah Rabbim. Uzay yaparı da buradan analım
1: Allah rahmet
0: rahmetli.
1: eylesin.
0: Çok büyük müzisyen. Ben tanışma şansı yakalayamadım ama bizim aynı okuldan mezunuz. O da Sen Beni Al'ı. Allah rahmet eylesin diyorum yani. O yüzden Masum Değiliz'in o meşhur riffiyle,
2: Ya onun
0: introsuyla
2: hani
0: değil mi?
2: dokunmadığı kimseyi görmedim şimdiye kadar. Yok yere dert sahibi oluyorsun. Keyfin çok yerindeyken bile o
0: Giriyor
2: intro bir giriyor.
0: değil mi?
2: Evet
0: Gidiyorsun.
2: ya.
0: O zaman şimdi TRT Müzik'te Sinan'la sahnede Dertli Dakikalar, Deniz Özdoğru, Masum Değiliz, Hiçbirimiz.

0: Çok güzel. Gerçekten iyi şarkı yani. Çok güzel bir şarkı. Bazı şarkılara bazen hani diyorum ki söz müzik Sinan Akçıl yazsa keşke altında dediğim bir şarkı var. O da Selami Şahin, Sen Sevdalı Ben
1: Ben
0: Belalı.
1: bela. Of.
0: Bu da onlardan biri olabilirmiş yani. Çok güzel. Ağzına sağlık Deniz.
1: Teşekkür
0: Çok yakışıyor
1: ediyorum.
0: bunlar sana işte. Bunları söylediğin anda herkes zaten herhalde sahnede depresyona sokuyorsun değil mi? Bir
1: Yani bir
0: sessizlik ve bir
1: yerlerde
0: saygı ve...
1: üzülmeyi unuttuğumuz bir şeyleri hatırlatıyor. Doğru,
0: Değil
1: öyle
0: mi?
1: bir büyüsü var bu şarkıların.
0: Masum değiliz hiçbirimiz. Doğru söylüyor. Neyse ya çok fazla tabii konuşacak da çok şey var ama şarkı da çok istiyorlar. Birazdan belki vaktimiz olsa senin o çok sevdiğin, Bert'in de çok sevdiği bir şarkı Bir Bela yapacağız belki. Hande'nin söylediği. Ama şunu da sormak istiyorum tabii. Senede 4 tane 5 tane böyle 3000 5000 kişilik konser mi? Yoksa haftada 300-500 kişilik gruplara haftada 2-3 kere mi?
1: Konser bence.
2: Kesinlikle konser.
1: Kesinlikle konser.
0: Allah Allah.
2: Kesinlikle.
1: Yani
0: Ya
1: diyelim
0: 4 kere sahneye çıkacaksın ama 5000 kişiden çıkacaksın. Bütün sene oturacaksın.
1: şöyle düşün.
0: Yani şu anki
1: Bütün sene
0: adrenalin nereden
1: oturmak
0: alacaksın
1: değil,
0: aldığın?
1: çalışacaksın senenin geri kalanında. Ama
0: Hayır,
1: konser
0: çalışmayacaksın.
1: daha çok şey gibi geliyor bana çünkü. Hani diğerini yapıyorum aslında. Şu an söylediğin
0: İşte onu
1: senaryoda öteki
0: söylüyorum ya.
1: benim
0: Onu
1: hayatım,
0: özlemez misin o
1: ama
0: zaman da?
1: ya özlersin, ama şimdi konser dediğinde özellikle seni dinlemeye gelen, hani seçerek seni dinlemeye gelen
0: Evet.
1: dinleyiciler olduğunu düşünerek konser demeyi tercih ederim.
0: Öbüründe de bakıyor aslında kim var bu gece.
1: Ya evet, doğru, ama eskiden daha fazlaydı. Daha konserde yine daha bilinçli bir
0: E
1: dinleyici var
0: tabii yani
1: bence. O
0: herkes
1: bizim için
0: oluyor.
1: hep daha değerli oluyor ve karşılıklı
0: Böyle
1: daha
0: şey anların oldu mu hiç
1: anlaşılıyor.
0: hani? Hepimizin oldu çünkü hayatında hani. Benden bu kadar. Yani buraya kadar. Oldu mu? Düşmeler, kalkmalar.
1: Ya tabii ki düşme kalkma oluyor, ama hani benden bu kadar gibi değil de bir uyuyup uyanalım sabah bakarız
0: Hayatında hiç
1: gibi.
0: başka bir meslek düşündün mü?
1: Yok, yine buralarda yani sahne sanatlarına dair. Bir de benim yani aileden gelen de, benim babam da konservatuvar mezunu. Annem de şarkı söyler. Evde hep
0: Baban
1: bizim,
0: konservatuvar mezunu ama restoranı var.
1: şu anda
0: Demek ki
1: öyle.
0: yapmamış ya.
1: Ama orada yine her akşam müzik yapılıyor mesela yani.
0: Ha, o
1: İşte onların
0: ayrı.
1: eve gelen misafirler şimdiye dek hep, herkes müzisyendi. Ben de şimdi öyle büyüdüğün zaman herkes bunu zaten bir şekilde yapıyor gibi düşünüyordum. Ben eskiden herkes şarkı söyleyebiliyor zannediyordum. Çünkü etrafımızdaki herkes müzisyen, herkes
0: Şarkıcı.
1: şarkı söylüyor. Hani bu zaten hayatın bir parçası. Hani bu bilinçle büyüdüğün zaman başka bir şeyi çok fazla düşünemiyorsun galiba yani. Bir de sevince tabii ki.
0: Berdo sende oldu mu hiç öyle bir şey? Senin var mı şu düşmelerin çünkü 3
2: Ya
0: bin.
2: benim zaman zaman oluyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kardeşim gibidir Kenan. O da bas gitarist. Biz bazen düşünüyoruz onunla. Ya böyle köfteci falan mı açsak falan diye böyle. Yani
1: Köfteci de
2: çünkü çok
1: söylersin.
2: evet, çok sıkıldığımız zamanlar oluyor. O da bizim duygu durumumuza, psikolojiyle alakalı biraz. Yani
0: Ama sonra
2: duygusala
0: müzik
2: bağlıca
0: aşkı, sonra
2: şarkı
0: müzik aşkı
2: yazıyoruz.
0: yine basıyor değil mi? Ağır
2: Tabii tabii
0: basıyor.
2: sonra aman
0: Bir şarkı,
2: bildiğimiz
0: müzik
2: işi
0: gitarı eline
2: yapalım.
0: almaya bakıyor yani.
2: Aynen öyle.
0: Neyse bence de çünkü bu engebeli bir yol ama sonu çok güzel ve sonu yok. Sonsuz yani sonsuz bir
1: Bence
0: yol.
1: bütün mesleklerde bu var aslında. Müzisyen olmayan arkadaşlarımla
0: Doğru tabii.
1: konuştuğumda da onlar da aynı şeyi
0: Ama
1: söylüyor
0: biz biraz
1: yani.
0: daha duygusalız sanki yani böyle.
1: Biz biraz fazla duygusalız
0: Bana,
1: bence.
0: değil mi? Yani o duygusal anlarımda yazdığım şarkılardan birini o zaman yapalım. Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk
1: Olmaz.
0: bir keredir, bir sonraki aynı yeri bulur mu? En sevdiğim laf burada yürüyerek gidiyorum. Hiç acelem yok ayrılığa. Seninkisi bitmiş olabilir. Benim duygum bir bela. Evet.
1: Hadi
0: Hep
1: bakalım.
0: beraber söyleyebiliriz yani.
1: Bence bu da mesela senin sonradan patlayan şarkılarından
0: Aynen ya.
1: oldu.
0: Jeton bazen geç düşüyor. Kusura bakmayın da yani. Bu da çok geç patlayan şarkılarımdan
1: Bu
0: biri.
1: sene, geçen sene patladı
0: Sopayla aynı
1: galiba.
0: anda. Aynı
1: Evet.
0: civarlarda. Bu üçlü bir üvey evlat muamelesi görmüş sonradan patlayan üçlü bir paket. Sopa, bir bela, hasta.
1: Aa, doğru, hasta da öyleydi.
0: Üçü. Evet.
1: Hadi
0: Şimdi
1: bakalım.
0: Sinan'a sahnede bir bela.

0: Güzel şarkı. Yapmışız bir şeyler be.
1: Çok.
2: Yazmışız zamanında.
0: Evet sevgili arkadaşlar, şimdi programın sonuna doğru gelirken gerçekten bir müzik ziyafeti oldu. Yollar bana darı. Burada böyle bir ton alıp hafif bir nakaratı yapsana bize. Tek gitarla, canla.
1: Olur tabii ki.
0: Nasıldı nakaratı? Yollar bana darın.
1: Ama yok yollar bana dar.
0: Evet, tonu versene Can Bey. Ama yok yollar bana dar.

0: yollar bana.
1: Bu şarkı çok iyi. Tebrik ederim kardeşim.
2: Eyvallah. Güzel şarkı.
1: Değil mi? Bak stüdyoda herkes ayağa kalktı ya. Dört kişi, dördü de ayakta. Helal olsun. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi, çok tatlıydı bence. Evet, çok böyle güzel. Hani ya herkes tabii çok yetenekli müzisyen ama hani daha böyle müzisyen arkadaşlarım çağırdığında daha mutlu oluyorum gerçekten. Seni de çok seviyoruz, destekliyoruz biliyorsun. Her
2: teşekkür
1: zaman yanındayız.
2: Abi. Çok sağ ol.
1: Zaten çok da ihtiyacın yok ama o depresyonlardan seni çıkartıyoruz böyle bazen zaman zaman. Çok çünkü ağır bir duygusal sanatçı tripleri olduğu için kardeşim ama üretmeye, ürettirmeye ve söylemeye devam ediyorsun. Bertan Yıldız isminde her geçen gün parlıyor. O yüzden iyi ki geldin, ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: İyi ki varsın gerçekten.
2: Sen de öyle.
1: Müzik anlamında Denizel'le sen de bütün bu ağırlığınla, kadife ceketinle ve klasınla gerçekten korkutucu bir sanki bir karşımda ne bileyim böyle bir klasik müzik virtüözüyle pop müzik tartışıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Annemin favori kızlarından olur çünkü şöyle yani işte tam üniversiteye gidip arada klasik müzik konserine kaçıp ondan sonra oradan çıkıp kitap okumak için bahaneler yaratan bir kız profili var ama...
3: Yapıldı bunlar gerçekten. Aynen.
1: Deniz gerçekten tüm yeteneğinle bize verdiğin destekle her zaman sahnelerde ve kendi sahnendeki seni çok seven kemik kitlenle beraber iyi ki varsın. Bu ekrana da çok yakıştın. O yüzden iyi ki geldin, ayağına sağlık. Umarım her şey her zaman istediğiniz gibi olur. Şimdi Dön Bana şarkısıyla bitireceğiz. Benim eski bir şarkım Hande Yener'den. Hepinize çok teşekkür ederim. Can Ercan, Enes Yolcu, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Benim kardeşlerim ve üstün yetenekli arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sinan Hasan'da izlemeye devam edin. TRT Müziğin en değişik, her an her şeyin olabileceği ama en müzikal programı olduğunu iddiasındayız. Siz seviyoruz. Haftaya bir başka konukla Sinan'la sahnede görüşmek üzere. Hoşçakalın.

akşam burada yıldızlı olacak isim aslında oyunculuğuyla daha çok tanınan isimlerden biri. Efendim yıldız sevgili Cem Kılıç'ın buyursunlar.

0: Tebrikler arkadaşlar. Sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Duyduğunuz gibi ilk iki şarkımız da hepimizin çok sevdiği, bildiği iki şarkıydı. Ki Firuze yılların eskitemediği güzellikte o bütünlüğü her zaman koruyan, taptaze kalan inanılmaz bir beste. Her zaman da söylemekten çok büyük keyif alıyoruz bu şarkıyı. Zaman zaman programımızda birkaç kez tekrar etmişliğimiz oluyor ama öyle ki her seferinde çalarken kendimizi
1: aynı keyif alıyoruz.
0: Aynı keyif alıyoruz da her seferinde de birazcık daha farklı yorumlar gelebiliyor. Çünkü ruhlarımız, ben hep şeye benzetiyorum Ece, havaya benzetiyorum ruh halimizi. Yani bazen çok güneşli, bazen bulutlu, bazen yağmurlu, bazen karlı.
1: Ne
0: böyle değişik
1: hakikaten
0: değişik
1: öyle.
0: Hallere bürünüyoruz.
1: Hakikaten öyle.
0: Yani saniyeler içinde değişebiliyoruz değil mi? Yani
1: evet.
0: Birçok şey değişiyor hayatımızda. Günlük yaşamımıza bakıyorum. Her zaman aynı duygu aynı zamanda gelmiyor. Farklı zamanlarda farklı duygulara kapılabiliyoruz. O yüzden bugünkü programımızda da eminiz ki defalarca kez farklı noktalarda çaldığımız birçok şarkıyı, birçok türküyü burada seslendirdiğimizde çok daha farklı bir hava oluşmuş olacak. Evet, Firuze ve Pişmanım dedikten sonra birazcık seni dinlendirelim.
1: Tabii ki.
0: Ve bu araya biz bir güzel türküyle arkadaşlarıma güzel bir türkü ekleyelim.
1: Harika.
0: Zülüf diyelim. Bakalım klarnette zülüf nasıl çıkacak? Bugün ona kulak verelim. Ne dersin?
1: Harika çıkacak ama bekliyorum yine de heyecanla.
0: Bekliyorsun. Hadi bakalım, ben de bekliyorum arkadaşlarla.

0: Çok sağ olun arkadaşlar. Türker'cim ve Yusuf Ali, elinize gönlünüze sağlık. Harika. Sizlere de biz alkışlayalım. Evet. Diyorum ki küçücük bir melodide bile kendimizi mutlu hissedebiliyoruz. Aslında mutluluğu çok büyük hayal etmemek lazım her zaman. Daha doğrusu büyük şeyler bizi mutlu ediyor diye düşünmemek lazım. Küçük anlar bile koskoca bir hayatı taşıyor ve mutluluğumuzu destekliyor. İşte şimdi mesela biz zülüf çalarken kendi içimizde böyle o güzel...
1: Nasıl mutlu olduk değil
0: küçük
1: mi?
0: Mutluluk dediğimiz o mutluluktan evet, büyük şeyler, faydalar görmüş oluyoruz.
1: Evet, zaten mutluluk anlarda olduğu için yani uzun süre hep süren bir mutluluk zaten bulmak belki mümkün değil ama o küçük anları güzel
0: değerlendirmek
1: ve
0: lazım.
1: Kıymetini bilmek lazım.
0: Aynen öyle, çok güzel. Devam edelim tabii ki. Güzel müzikler var dedik bugün. Ne var sırada sevgili Ece?
1: Sırada çok güzel Yeşilçam'a doğru gideceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Seven ne yapmaz diyeceğiz.
0: Evet, ardından da istersen Sevemez Kimse Seni diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Harikasınız. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok güzeldi bu iki şarkıda. Böyle Yeşilçam'a hakikaten bir anda bizi yeşil...
1: Işınlandık değil mi?

0: Yeşilçam ruhuna bir anda girmiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu tabii ki sevemez kimse seni. Suat Sayın bestesi ve Suat Sayın'ın da biliyorsun bütün şarkıları
1: Muhteşem
0: gerçekten
1: eserleri var
0: muhteşemdir.
1: gerçekten.
0: Hatırladıkça her birinde ayrı bir güzellik, yani her birinin ayrı bir güzelliğini hissediyor insan.
1: Evet, keyif alıyoruz.
0: Hep söylüyoruz ya,
1: Hep.
0: ne güzel insanlar böyle besteleriyle hayatlarını anlatabilmişler. Hayatın bütün özetini aslında seslerle sunabilmek bence çok özel bir şey. Bence bunu bizler de hep yapıyoruz ama bu bestecilik kısmı birazcık daha farklı
1: Çok
0: Ece,
1: farklı.
0: biliyorsun.
1: Evet, bize bile dokunuyor. Yani
0: Yani
1: bizi de yaşatıyor bir yerde aslında. Çünkü biz
0: hepimizi,
1: söylüyoruz.
0: çalanı,
1: Evet.
0: dinleyeni hep beraber hepimizi aslında. Ben hep şeye dikkat ediyorum. Mesela hayata bakıyorsun, hiç durmayan bir koşturma içerisindeyiz hepimiz. Ve bir durmaksızın bir koşturma var hepimizin hayatında. Ve bir es veremiyoruz. Ne zaman ki bir müzik bizi etkiliyor veya bir söz bizi etkiliyorsa o anda durup belki de bir anda hayatımızı gözden geçirebiliyoruz. Yani bize her şeyi
1: Evet.
0: sorgulatabiliyor. Bir şarkı sözü, bir melodi bir anda nefes almamızı sağlıyor. Bir anda durup geriye dönmemiz ya da hayatımıza bakmamızı bir anda mümkün kılabiliyor.
1: Çok güzel bir söz var, onu söylesem mi?
0: Söyle lütfen.
1: Ünlü aranjör müzisyen Quincy Jones'un çok güzel bir lafı var. Diyor ki iyi müziği şöyle anlayabilirsin diyor. Ya her şeyi sana unutturmalı ya da her şeyi hatırlatmalı.
0: Ya
1: Çok doğru değil
0: ne
1: mi?
0: öyledir zaten. Yani Quincy Jones gibi deha bir müzisyen bunu söylediyse bil ki içinde ne kadar çok deneyim var, ne kadar çok yaşanmışlık var. Sırada yine çok güzel iki tane türkü var ama nereye gidiyoruz? Ülkemizin ne tarafına gidiyoruz?
1: Aa, Karadeniz'e gidiyoruz
0: Karadeniz'e
1: tabii ki.
0: gidelim.
1: Benim de bir tarafım Karadenizli.
0: Senin de bir tarafın Karadenizli.
1: Evet.
0: Hepimizin ruhunda bir Karadenizlilik de var bu
1: Var.
0: arada tabii ki.
1: Olmasa da o müzikler bizi çekiyor ama
0: Aynen
1: ben yine
0: bizim
1: de ekleyeyim
0: iyi
1: dedim.
0: yaptın. Şimdi iki tane türkü böyle birazcık hareketleneceğiz. İkinci türkümüz özellikle sizi birazcık yerinizden kaldıracak gibi görünüyor. Öyle değil mi?
1: Evet, kalksınlar evde.
0: Buyurun bakalım.

0: Hadi kendinize bir alkış yapın madem öyle.
1: Tamam.
0: Harika değil mi ya? Birazcık ruhumuz böyle bir anda hareketlendi.
1: O böyle
0: Güzel de oldu.
1: dumanlı dağlar.
0: Karadeniz'e
1: O
0: gittin mi
1: böyle
0: diye ikinci
1: deniz.
0: kez sormayacağım. Gitmedin.
1: Sorma.
0: Hatırladım
1: Yapma
0: çünkü.
1: bunu.
0: Yok, şunun için söylüyorum özellikle. Karadeniz gerçekten tatil denilince aklımıza Ege, Akdeniz gelir ya.
1: Evet.
0: Aslında çok şey kaçırıyoruz. Yani insanımıza baktığım zaman tatil yerleri bellidir. Tatil alanlarımız hep böyle belli başlı yerlerdir ama bence Karadeniz tatili çok özeldir. Karadeniz
1: Çok.
0: gezisi hani imkanı olanlar için söylüyorum
1: Yakınlarım
0: özellikle.
1: bana çok kızıyor. Çünkü babamdan da dolayı işte niye hiç İnebolu'ya gitmedin? İnebollu benim babam.
0: Evet.
1: İnebolu'da özellikle çok, yani her yer tabii ki çok güzel ama
0: Ama İnebol bir başka
1: yani
0: diyorsun
1: öyle olur ya,
0: değil mi?
1: hemşeri muhabbeti gibi oldu ama hani çok güzelmiş, mutlaka gitmelisin, görmelisin
0: Tabii
1: diyorlar.
0: ki gitmelisin. Ne var şimdi?
1: Aa, seni
0: Yine ben
1: dinleyeceğiz.
0: mi varım?
1: Evet, yine
0: Yine ben
1: sen,
0: varım.
1: yine sen. Ah aşk diyeceğiz.
0: Hadi bakalım, ah aşk diyelim hep beraber.

0: Çok teşekkürler. Elinize sağlık arkadaşlar. Yani burada çalarken şunu anladım. Herkesin içinde bir ah aşk diyesi varmış. Hep beraber öyle bir duygu yaşandı. Erhan Parlat bestecisi. Mükemmel bir beste. Gönlüne sağlık. Harika bir beste oluşturmuş. Her zaman böyle Hicaz şarkıları sevmeyi çok seviyoruz ama içlerinden bazıları çok özel oluyor. Tam böyle duygulara temas ediyor. Öyle şarkılar olduğu zaman çalarken çok, yani çok iyi hissediyoruz biz de kendimizi.
1: İçleniyoruz.
0: Yani evet, fark edilmiyor mu zaten çalarken?
1: Edilmez mi?
0: Değil mi?
1: Ben sana
0: ben hep fark ediyorum diyorsun.
1: Sana bırakmıştım
0: peki,
1: söylersin diye.
0: Peki devam edelim aynı şekilde.
1: Edelim.
0: Güzel şarkılar, türküler var sırada.
1: Evet.
0: Neyle devam edelim sevgili Ece?
1: Çok romantik bir şarkı var. Seninle her şeye varım ben.
0: Rahmetli Kayhan abimizi
1: evet.
0: de buradan anmış olalım. Ruhuna gitsin diyelim.
1: Gitsin.
0: Buyurun.

0: Çok güzel. Gönlüne sağlık. Harikaydı.
1: Teşekkürler.
0: Çok pozitif bir duygusu var bu bestenin.
1: Çok.
0: Kayhan abinin bestelerinden biliyorsun. Hepsi ayrı bir tat, ayrı bir güzelliktir ama bazıları böyle çocuksu bir ruh taşır. O bestelerden biri de bu bence.
1: Gerçekten öyle. Bir de ben bunu çalışırken videonun aşağısındaki yorumlara baktım. O dönemde birçok kişi bu şarkıyla evlenmiş.
0: Öyle mi?
1: Evet, birçok
0: Ama var
1: kişinin
0: o şey değil mi?
1: düğününde.
0: O duygu var içinde.
1: Evet, değil mi? Tam böyle düğünde böyle başlangıç şarkısı gibi.
0: Tabii güzel bir başlangıçtır.
1: Evet.
0: Aynen öyle. Evet Ece, sıradan devam edelim. Ne var şimdi sırada?
1: Şimdi çok sevdiğim bir yorumcunun sesinden duyduğumuz, sevdiğimiz bir şarkı var. Deniz ve Mehtap diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.

0: Harikasınız, çok güzel. Ege'ye doğru gittik.
1: Evet.
0: Bu Ege'de güzel bir yani duygusu Ege'yi böyle çağrıştıran
1: Sirtaki esintisi
0: evet
1: yaşadık.
0: Sirtaki esintisi de var. Zaten biliyorsun yani denizin iki tarafında da kültürün birbirine çok yakınlığı müzikten anlaşılıyor. Dostluğun, ortaklığın, kardeşliğin bütün melodilerini biz müzisyenler olarak fark
1: Hissediyoruz,
0: ediyoruz,
1: değil mi?
0: yaşıyoruz. Zaman
1: Evet.
0: zaman böyle buluşmalar olduğunda bir araya geldiğimizde zeybek çalıyoruz mesela. Biz Aydın Zeybe diyoruz. Onlar başka bir isim diyor. Ama ortak şey şu. Aynı melodiyi çalıyoruz. Sadece isimler değişiyor. Ama ortak olan o melodiler, o notalar hiçbir zaman için değişmiyor.
1: Ne güzel.
0: Ya aslında tüm dünyada en güzel şeylerden bir tanesi bu ortak duygulara sahip olmak, ortaklıkları koruyabilmek, o kardeşliği yaşayabilmek çok önemli diye düşünüyorum. İzmir'e doğru madem böyle gittik, o enerjiyi yaşıyoruz. Buradan devam edeyim.
1: Biraz daha kalalım
0: Ben
1: o
0: de İzmir'in
1: enerjide.
0: kavakları değil mi şimdi?
1: Tabii ki.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi.
0: Buyurun.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Evet, İzmir'in kavakları da dedikten sonra artık programın sonuna doğru yaklaştık. Bu haftaki programımız da harika geçti bence. Çok güzel.
1: Çok keyif aldık bence.
0: Çok güzel bir liste yapmışız, onu fark ettim. Hepinizin evet. Eline sağlık arkadaşlar. Ne diyeceğiz son olarak sevgili Ece?
1: Ramo diyeceğiz son olarak. Finalimizi öyle yapacağız.
0: Tamam, bütün Balkanlara da buradan selam ve sevgilerimizi göndermiş olalım. Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Benim çok mutlu olduk.
1: Sağ ol.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

0: Teşekkürler efendim.
1: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün ağırlamaktan büyük onur duyduğum, çok sevdiğim, saydığım iki tane sanatçı konuğum var. Sevgili Mesut Uçar, sevgili Ömer Uçar bizlerle. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk
2: Teşekkür
0: efendim.
2: ederiz, hoş
0: Teşekkür
2: bulduk.
0: ederiz.
1: Nasılsınız?
0: İyiyiz. Sen nasılsın? Biz çok iyiyiz. Seninle birlikte olduğumuz için, bu güzel atmosferi bizimle paylaştığın için çok mutluyuz. Sen nasılsın?
1: Sizi gördük daha iyi olduk. Karadeniz müziğiyle bizi mest ettiniz. Ve program boyunca da mest edeceğinize inanıyorum. Şimdi müzik hayatınızda neler yaptığınızı sormak istiyorum Ömer Bey şu anda sizi yakından tanımak için.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle programın hayırlı uğurlu
1: Çok teşekkür
2: olsun.
1: ederim.
2: Seni çok seven ve müziğine hayran birisi olarak burada konuk olmak benim için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
2: ayrıca.
1: teşekkür ederim.
2: Çok sağ ol. Müzik hayatım sahne ve stüdyo anlamında çok keyifli bir şekilde, yani çok sevdiğimiz için, sen de çok yakından biliyorsun. Devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni şarkılar üretmeye devam ediyoruz. Yeni çalışmalar, projeler yapmaya devam ediyoruz. Bu
1: Çok
2: şekilde
1: iyi besteler yaptığınızı.
2: sizin sayenizde diyebilirim. Yani bundan çok kısa süre önce yine böyle bir röportaja katıldım. Çok alışık olmadığım bir durum bu arada, buralara katılmak. Davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani ben beste yapabildiğimi, daha doğrusu senin sayende keşfettim. Çok da güzel bu arada, yani o kadar güzel şeyler, sözler yazıyorsun ki, özde o kadar güzel, yani ufuklara bizi yönelttin ki, bunun için de ayrıca burada herkesin önünde sana teşekkür ediyorum.
1: Ben buradan hemen bir virgül koymak istiyorum. Duyduğumuz çoğu hit şarkıda aslında Ömer şu an mütevazilik yapsa da bestesinde Ömer'in imzası var. Ben ürkek ürkek stüdyoya girip vokal kayıtlarına girdiğimde kendisi Irmak sen işte nota bilmeden bu kadar şarkı yazdın, işte sen bunu okursun deyip belki de çıkamayacağım notalara beni çıkarttın. Belki de hiç tahmin edemeyeceğim şarkılarda bana eşlik ettim. O yüzden ben sana çok teşekkür ederim.
2: O senin için ne vardı? Biz vesile olduk diyelim.
1: Çok teşekkürler. Evet, Mesut Uçar, neler yapıyor Toz? Bir anlatın lütfen.
0: Yeni şarkılarımı hazırlıyorum. Müzikle devam, müzikle sürekli yeni şarkı yapmanın heyecanı içinde. O heyecanla birlikte konsere, işte klibe, sahneye, nere varsa müzik adına
1: Karıştırıyoruz.
0: koşturuyoruz.
1: Peki, sahne mi, stüdyo mu?
0: Oo,
1: Nasıl
0: soru.
1: dersin?
0: Çok zor yerden sordun. Şimdi stüdyo kısmına da yıllarımı harcadım. Orayı da çok seviyorum. Bence ikisi de, ya, ayırmayayım birbirine. İkisi de çok bambaşka bir yer ama bence müzikliyim bunu. Müzik.
2: Hangisinden daha çok keyif alıyorsun? Ben de merak ettim şimdi.
0: Ya şu anda sahneden

0: Nasıl bir zengin ama.
1: Parayla ilgili bir durum değil.
0: Yok, hiç parayla ilgisi yok. Stüdyoda
1: Peki.
0: daha çok kazanıyordum bu arada.
2: Biz de sizin zaten sahnenize hayranız. Şöyle bir şarkı alalım sizden de hayranlıkla izleyelim.
0: Alalım efendim.

0: Bravo.
1: Müthişti.
2: Eline sağlık, ağzınıza sağlık.
1: Karadeniz müziğine doyamıyoruz gerçekten. Sadece Karadeniz'in değil aslında tüm Türkiye'nin bildiği çok değerli bir meslek büyüğümüz. Bir kemençe ustası, sanatçı, söz yazarı, besteci, 40'a yakın albüm sahibi, çok değerli Sait Uçar'ın Ateşle Oynuyorsun şarkısını seslendirdiniz. Müthişti gerçekten. Sait amca ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bizim için çok değerli, yaklaşık 4 sene önce aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin, çok değerli bir meslek büyüğümüzdü. Karadeniz müziğine, bizlere çok büyük katkıları, değerleri var. Şöyle ki, ortaokul yıllarında beste yapmaya başlıyor kendisi ve ben Sait amca da bu konuda kendimi görüyorum. Ben de ortaokulda ilk beste yapmaya başlamıştım. Sonrasında TRT Müzik'te bir yarışmaya giriyor ve orada dereceye giriyor. Ve o yaşlarda albümünü yapmaya başlıyor. Çok devasa bir yetenek tabii ki. Yani konuşmaya ve değerlendirmek bizim de haddimiz değil. Ama takdir etmekle yetiniyoruz. Sizlerden de birkaç cümle almak isterim. Rahmetle, saygıyla, çok büyük özlemle kendisini anıyorum.
3: Mekanı cennet olsun. Bu kadar bilgileri araştırdığınız için öncelikle seni tebrik ediyorum.
1: Araştırmama gerek yok. Hepimizin de bildiğini düşünüyorum.
3: Yani araştırmışsın yani. Bayağı derin bilgilere sahipsin. Dediğin gibi Sait Uçar bir müzik adamıydı yani. Müzikle yaşadığı coğrafyayı enstrümanına, bestelerine çok rahatlıkla aktarabilen bir Neşet Ertaş'ın, Neşet hocamızın, bir Kıvırcık Ali'nin Karadeniz versiyonu gibiydi. O yüzden onun için müzik yapmak çok kolaydı yani. Böyle birini Karadeniz coğrafyasında yaşatıp yaşatmak da artık iki tane evladı var onun izinden, onun rüzgarından devam edeceğiz.
1: Evet Bayrak, sizler de.
3: Evet.
1: Sizler de bence çok güzel dalgalandırıyorsunuz. Sait amcanın bir konser videosunu izledim. Tabii ben de dahil buna kendimi kıyaslamam gerekirse. Bir konsere çıkıyor.
0: Müslüm Balo.
1: Bir Müslüm Gürses'in öyle bir konserini videodan izlemiştim. İnsanlar yukarı sahneye gidiyor ve yanlarına oturuyor. İşte tabii ki Sait amcanın ekip arkadaşları müdahale etse de kendisi durun deyip orada bir güvenlik devreye sokmak yerine belki bizlerin şu anki durumda yapacağı onlarla beraber sahneye oturup şarkılarını icra etmeye devam ediyor. Sevgili Sait Uçar'ın da değerini yaşarken bildiğimiz için gerek Karadeniz halkı olsun gerek Türk halkı olarak gerçekten çok mutluyum. Tekrar başımız sağ olsun.
2: Yok, teşekkür ediyoruz.
1: Büyük bir özlemle anıyoruz onu. Şimdi dinleyiciden en duygusal geri dönüş sahnede olabilir. İşte çıkartılan güzel şarkılarınızda olabilir. Neydi sevgili Mesut Uçar?
3: Benim için en duygulu beni izlediklerinde yani Sait Uçar'a çok benziyor. Ya oğlu da işte ama çok büyük bir benzerlik kurdular ve beni inanın onun hatırına belki de onun kadar sevdiler Karadeniz'de. Ya bu beni çok duygulandırıyor. Siz birini severken onun yerine evladını sevmesi ve beni taşımaları beni çok duygulandırıyor. Bir de Sait Uçar'ın oğlu, benim ismimle almıyorlar beni. Saydın Uşağı geldi diyorlar. Sait Uçar'ın da oğlu geldi diyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Evet evet. Çok var yani. Sahnede yorumlarda aşağıdan bağırıyor mesela bir tanesi. Biz babamla sahnedeyken sevgili Sait Uçar, Allah Allah bu ömrümü de diyor. Ver abi Sait Uçar, çok yaşasın. Evet, evet. Çok var yani.
1: Çok kıymetli gerçekten. Ama sizlere değer verilmesi de Yani her ikiniz de şu an sanatçı kanım olarak burada olsanız da her ikiniz de çok yakın arkadaşlarımsınız ve ne zaman gerçekten dara sıkışsam müzikal anlamda her zaman yardımıma koşan iki isimsiniz. Dolayısıyla sizi sevmelerinin sebebi tabii ki Sait amcanın çok büyük bir etkisi vardır ama sizleri de gerek anneniz gerek Sait amca çok da güzel
3: Kötü uşak
1: yetiştirmiş.
3: değiliz ya.
1: 40 tane de albüm yapıldığına göre annenize de buradan bir saygılarımızı
2: Kesinlikle
1: iletiyor
2: buradan da bir
1: olalım.
2: selamlar olsun.
3: Evet.
2: Anneciğim. Seni seviyoruz.
1: Peki Ömer Bey, beste yaptığınızı biliyoruz. Bunları ne zaman dinleyicilerle buluşturmayı düşünüyorsunuz?
2: Yani şöyle durumu çok böyle açıkça ifade etmek gerekirse ben beste yaptığımı buradan herkese tüm Türkiye'ye Irmak aracıyla birlikte keşfettiğimi az önce zaten söyledim, tekrar söyleyeceğim. Sağ olsun kendisi, yani ben onun yeteneklerini çok yakından şahit oldum. Onunla birlikte de kendimi geliştirdim diyebilirim. Ne konuda geliştirdim? Beste konusunda ben yani beste yapabildiğimi onunla fark ettim. Bu konuda da onda bir teşekkür borçluyum.

0: Boşluğum
1: Ne
0: açıkçası.
1: istiyorum? Şimdi biz birbirimizi sürekli övüyoruz ama
0: Evet, yok övmek değil. Ben bunu
1: yani
0: için düşünmek
1: gerçekten
0: zorundaydım.
1: evet, hani ben de kendimi bu şekilde hissediyorum. Hakikaten bazı yaşanmışlıklar var. Onlar çok böyle kelimelerle süslenmeyip tekrar tekrar böyle o cümleleri tekrar ederken buluyorsun. Benim için de gerçekten sana olan saygım, mesleki olarak sevgim, dostane sevgim senin söylediklerinin belki 3-5 katıdır. O zaman diyorum ki, şimdi bu konuda aslında Ömer çok paylaşımcı değildir. Doğru mu Mesut Bey?
0: Güzel, doğru. Ben de doğru diyorum.
1: Birlikte sözünü yazıp bestelediğimiz bir Karadeniz şarkımız var.
0: Kesinlikle ben çok, yani benim için o bir doz gibidir. Her gün dinlerim yani gerçekten.
1: Henüz de dinleyicilerimizle buluşturmadık. İlk defa sevgili orkestramızla birlikte, sanatçı arkadaşlarımızla birlikte sizlere şöyle güzel bir seda bırakalım istiyoruz.
0: Bana da sürpriz olsun
1: Tabii
0: bugün.
1: Ömer vazgeçmezse.
0: Hadi bakalım.

0: Müthişti gerçekten.
1: Ağzınıza sağlık. Bu nasıl bir eserdi böyle ya?
0: Sonunda Ömer'i ikna ettik.
2: Ya
0: Şükürler
2: nihayet,
0: olsun ve
2: nihayet,
0: çektik.
2: nihayet.

0: Yani
1: Hadi çıkarın bunu. Hadi
0: ben
1: çıkarın.
0: söz yazamıyorum.
2: Yok ya,
1: Kendi
2: yazık
1: yazıyor
2: değil.
1: zaten.
0: Ben
1: Ben
0: söz
1: söz yazamıyorum.
2: yazamıyorum.
1: Müziği de yapıyor da.
0: Benim şanslı olduğum taraf,
1: Çok ırmağa tanımış
0: ırmağa tanımış olmam ekstrasında şu var. Gerçekten bak, şu anda mesela benim bilip, daha doğrusu çok yanlış cümle kurdum, Türkiye'nin bilmediği bir nokta var. Gerçekten Irmak Aracı şu an harika sözler yazan, harika eserler, harika besteler üreten
1: çok da başka bir
0: Türkiye'de
1: enerjisi var.
0: ender insanlardan bir tanesi. Ben buna şahit olduğum için çok şanslıyım. İnşallah kendi eserlerini sevenleriyle ve iyi müzik dinlemek isteyenlerle birlikte buluşturur. Ben de bundan en çok keyif alanlardan birisi olacağım.
2: Çünkü en büyük destekçim de sensin. Çok değerli bir sanatçı olduğunda tekrar altını çizmek
0: Çok
2: istiyorum.
0: teşekkür
2: İyi
0: ediyorum.
2: ki varsın. Bizimle bu şarkıyı paylaştığın için canım arkadaşım.
0: Çok
2: Gerçekten
0: teşekkür
2: teşekkür
0: ederim.
2: ediyorum
0: Sana,
2: sana.
0: ekibine, herkese çok teşekkür ediyorum. Harikasınız.
2: Evet, sahnede söylemekten en keyif aldığın eser hangisi?
1: Yani çok var.
2: Ama bir
1: Bir
2: tane mi?
1: tanesi diyorsun.
2: İyidir ya.
1: Benim ilacım Yayla var. Babamın yine çok güzel bir eseri. Ölçüsü böyle. Bizim oranın Karadeniz'in uzun ovası gibi ama çok anlamlı sözleri var. Yaylı özlemini anlatıyor. Çok da güzel bir şekilde anlatıyor. O var.
2: Peki duyar mıyız onu?
0: Duyalım,
2: Şöyle,
0: duyalım.
2: mutlaka herkes biliyordur ama bilmeyenler için de.

0: Ağzına sağlık.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Vallahi bizi mest ettiler bu akşam.
2: Gerçekten duygulandık. Sözleri böyle çok başka diyarlara gösteriyor insanı.
1: Yaylalara çıkarıyor bizi, değil mi? Evet.

0: Çekisiz. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Böyle yaylalara çıkıp orada bir rahatlar mısınız? Orada olmak size iyi gelir mi?
1: Aslında ben Irmak Hacı'yı merak ediyorum. Yaylalara çıksa ne olur diye.
2: Yaylaya götürelim ya.
0: Pandemik yerine çıkmadık mı?
1: Çıktık. Çıktık ayrı. Ama burada da sormak istedim gerçekten. Yani bu arada çok yani doğaya uygun hareketler yaptı. Ondan yana sıkıntı yok
2: Doğayı
1: ama
2: çok seviyor, evet.
1: yani şimdi bizim orada gördüğümüz işim biraz iyiydi. Ama gerçekten böyle ne bileyim bir Zigana'da, bir Sista, bir Kadırga vesaire. Asıl seni oralarda merak ediyoruz. Sen bize soruyorsun ama biz aslında seni merak ediyoruz. Daha doğrusu Karadeniz seni merak ediyor.
0: Çok mutlu olurum. Zaten Karadeniz türkülerini söylemeyi, Karadeniz'de olmayı, yağmur çok fazla, yani yağmurlu havayı sevmeme rağmen çok çok seviyorum.
2: Kuşak beşte mal giydireceğiz, yaylada bırakacağız
1: Kesinlikle,
2: iki akşam
1: kesinlikle.
2: soğukta bir uyusun.
0: Bizim YouTube'da yaptığımız karavan günlüklerinde Karadeniz'in işte bazı kıymetli illerini gezdik. Ve orada sağ olsun gerçekten Eki Ömer vardı. Çok fazla hani repertuar hakimiyetimiz olmadığı için de çok doğru şarkıları, çok doğru illerle bağdaştırarak böyle güzel bir şey yaptık. Fakat orada da ve sonrasında da o müziklerin birçok aşamasında Mesut abi'den de fikirler aldık. Çok da yardım dokundu.
1: O başlangıçtı. O başlangıçtı. Daha niceleri var. Yani biz seni oralarda görmek istiyoruz. Gerçekten buna yani tüm kalbinle inan. Yani oralarda ayrıca senden de Karadeniz müziklerini dinlemek insanlar çok istiyor.
2: Evet
1: Ben buna
2: abi.
1: şahidim.
0: Tam
1: Keza
0: onu
1: abim
0: diyecektim.
1: şahit.
0: Hazır burada kemençenizle Sayın Mesut bize eşlik ederken biz de bir diz dize yapsak da ben de bir
2: Tabii
0: şu
2: ki, tabii ki
0: Karadeniz
2: efendim.
0: türküsü okusam.

0: Karadeniz Türklerini çok seviyorum gerçekten.
1: Yakışıyor sana. Çok yakışıyor.
0: Teşekkürler. Evet. Sahnede kardeş olarak birlikte olmanın avantajları ve dezavantajları neler?
2: Ben bu konuya, bu
1: Ben
2: soruya cevap
1: başlayayım
2: vereyim. Hayır.
1: hemen.
2: Bir kere şöyle söyleyeyim. Abim tabii büyüklüğünün verdiği avantajla birlikte.
1: Suistimal etti bütün.
2: Yok, ayrıca yok, tüm açık yüreklilikle de söyleyebilirim. Yani senin orkestronda olan birçok kişiyi de kaydetmiş birisi olarak yani bizden tabii çok daha öndeydi ve bize yol göstericiydi. Yani benim için bir babamdır, iki
1: Estağfurullah.
2: abimdir, öyle söyleyeyim.
1: Doğru söylüyorum.
2: Yani gerçekten öyle. Tabii sayabilirim, çok değerli insanlar var hayatımda. Ama yani o konuda bizden daha öndedir.
1: Soruya cevap verir misin kardeşim?
2: Soru neydi ya?
0: O zaman sevgili Mesut Uçar'la aynı sahnede olmak senin için çok gurur verecekmiş
1: Evet.
0: oluyor ve hiçbir dezavantaj olmamış oluyor.
2: Kesinlikle.
0: Program bittiğinde biz bunu konuşup tartışırız.
2: Kesinlikle. Yani gerçekten dediğim gibi bize yol gösterici olduğu için benim için bir avantajdı her zaman. Yani o avantaj da bana bir rahatlık sağladı, bir konfor sağladı. Ben de istediğim gibi istediğim şeyleri yaptım. Gerçekten sahne önünde olmak veya sahne arkasında, önünde hiç fark etmez. Bizim için çok önemliydi ve biz hep her zaman en iyisini yapmaya çalıştık. Yani Karadeniz müziğine de inanıyorum ki kendi açımdan ve ailem açısından çok güzel şeyler bıraktık. O yüzden onlarla olmak, babamla, abimle olmak benim için her zaman bir gururdu ve onlar gibi müzisyenlerle birlikte çalmak benim için her zaman gururdu. Yani hepsine şu an teşekkür edebilirim yani.
0: Sevgili Mesut Uçar, bu cevaptan daha güzel bir cevap gelir
1: Çok güzel
0: mi?
1: cevap verdi kardeşim. Teşekkür
2: Rica
1: ederim.
2: ederim. Ne demek efendim?
1: Ben şimdi başka bir cevap vereceğim. Babamla beraber çalışırken Sait Uçar'la birlikte bize hiçbir zaman şey demezdi. İşte çok güzel çaldın. Oğlum bu sahnemiz harikaydı. Ya şu işte şarkıyı şöyle bir hareket yaptın. Çok ezgi çok güzel geldi falan. Hiç bizi bir kere motive etmedi böyle. Ben de kardeşim olduğu için Ömer diyordum. Ama yanımızda başka bir müzisyen olduğunda ona diyordu. Yani yedim bağlamayı. İşte Aylin Avşar diyordu. Ama
0: Kendi çocuklarına
1: ben de
0: karşı
1: Ömer diyordum.
0: mükemmel bir
1: Evet, ben de
0: şey.
1: Ömer'e diyordum ki bak senin yüzünden bizi hiç daha motive etmiyoruz.
2: Ya ben ilk
1: Çalamıyorsun
2: aranjörlük yapmaya başladığımda ilk şarkımı yaptım. Tarkan'ın aranjesini açtı. Sonra benimkini açtı. Seninki diyor niye böyle gelmiyor?
1: falan.
2: Ya dedim abicim nasıl gelebilsin? Ben daha ilk işimi yaptım. Sen beni Tarkan'ın aranjesiyle birlikte kıyaslıyorsun
1: Ama
2: vesaire
1: çıtayı
2: falan.
1: yukarı koymak gerekmiyor mu arkadaşlar? Hedef.
0: Kesinlikle öyle. Sonrasında yaptığın
1: Tabii
0: aranjeler,
1: sonra
0: sonrasında yaptığın
1: çok yetenekli
0: eserleriyle
1: tabii ki tabii.
2: ya,
1: Çok
2: sonradan anladık
1: anlamlıdır
2: tabii
1: tabii kardeşim.
2: gerçektir de.
0: Olsun, geç olsun, geç olmasın. Altın her zaman altındır.
1: Kesinlikle kesinlikle kardeşim.
2: Peki teşekkür
1: Hareketli
2: ederim.
0: bir şarkı isteyeceğim.
1: bir şeyler
0: Yani
1: çalalım.
0: sohbetinize doyum olmuyor ama böyle iki güzel Karadeniz

0: senden iki yüzden sanatçı dostum bulmuşken böyle sürekli şarkılar dinlemek istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Biz de sürekli söylemek istiyoruz senin yanında, senin enerjini
0: Teşekkür
1: birlikte.
0: ederim.
1: Bir madır mudur yapalım lan.

0: Evet hocam.
1: Bu ne güzel bir enerjiydi ya. Karadeniz insanının enerjisini de bize yansıttınız.
0: Sayende. Bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hepimize enerji verdiniz. Sizi çok seviyorum. Müzik yolculuğumda her zaman yanımda ve arkamda durduğunuz için kendimi çok şanslı hissediyorum.
0: Durmaya da devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sizlerden de live ödülümü almak isterim.
2: Yani sadece biz değil, tüm Karadeniz seni çok seviyor.
1: Sağ
2: Tüm Karadeniz
1: olsunlar.
2: seni
1: Sevgiler,
2: çok
1: saygılar gönderelim.
2: şarkılarını beğeniyor ve arkanda gerçekten yaptığın bütün işleri çok sevip herkes dinliyor ve söylüyor. Bu konuda biz çok şanslıyız seninle birlikte olduğumuz için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya konuk olmaktan çok onur ve mutluluk, gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. Biz
1: Hep
2: senin
1: birlikte.
2: başarılarına yakından
1: Şahit oluyorsun
2: şahit
1: tabii ki
2: olsak
1: de.
2: da, evet, herkes de
1: Stüdyodaki her halime yakınen
2: kesinlikle
1: şahit olduğun için.
2: herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: Öncelikle konuğun olduğum için seninle müzik ortamında her yerde çok mutluyum. Seninle birlikte olmaktan çok keyif aldık. Çok teşekkür ederim. Ekranları başındaki izleyicilerimize, seyircilerimize de sevgiler, selamlar. Memleketime de kocaman buradan sevgiler yolluyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Çok keyif
1: ediyorum.
0: aldım.
1: Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Başta Karadeniz olmak üzere ülkemizden bizi izleyen her nereden olursa olsun herkese çok sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bugün yine müzik konuştu. Benim için çok değerli, çok kıymetli bir programdı. TRT Müzik ekranlarındaydık. Her birinizi çok seviyorum. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar Salı TRT Müzik'te.

0: Bir sabah yağmurla sandığım gün.
1: Müziği verebilirler.
2: Müziği alabiliriz.
3: Dönüyor kanka.

müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağır.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Kendisi çok özel bir söz yazarı, besteci, o gerçek bir sanatkar. Şimdi kendi besteleriyle bizlere muazzam bir akşam yaşatacak. Değerli alkışlarımız Emir Kan için gelsin lütfen. Teşekkür ediyorum.

0: yaşadığım sürece mecburum sana. Ellerinize sağlık.
1: Muhteşemdi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emirkan, hoş geldin.
0: Canım benim.
1: Şerefler verdin.
0: Çok özlemişim seni yalnız. Vallahi
1: ben de,
0: astım
1: ben de seni çok özledim
0: ben
1: arkadaşım.
0: Ben astım denirim.
1: Bana. Ay öyle.
0: Astımım öyle derim ben.
1: Sağ olsun. Canım. Biz hemşeriyiz bir de.
0: Tabii.
1: Annem tarafı benim Siirtli.
0: Son Siirtlileriz zaten.
1: Son
0: son
1: o da öyle. Hemşeri oluyoruz.
0: Evet
1: değil
0: hemşeri
1: mi?
0: Tabii. Yakın şey, hemşeriyiz.
1: Emirkan, bu şarkıyı ne zaman yapmıştın?
0: Valla ben şarkıları önce tarihini söyleyeyim de saatini söyleyeyim. Sabaha karşı 5'te çıkar benden genelde. Valla sabahçı fırını gibidir, gibiyimdir.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten sabah 5'te çıkıyorum şarkılar.
1: Hangi yıl bu?
0: Bu hangi yıl? Mahşere Kadar albümünde. Evet 2000 yılında yaptığım şarkılardan bir tanesi.
1: Gerçekten.
0: Yaşım da ortaya çıkıyor bu arada. Tevekkülümüzde.
1: Erken başlıyorsan, erken kalkan, erken yol
0: evet,
1: alır.
0: Evet.
1: O zaman şöyle biraz hareketlenelim önce.
0: Bayram
1: ben özellikle de özledim değil
0: ay
1: mi?
0: Ay harika çok severim bu şarkıyı.
1: Valla Ferdi Tayfur'un da
0: rahmetli Ferdi abinin. Ben de bir tane şarkısını okumuştum. Yüreğimde Yara Var.
1: Aa ne güzel.
0: O dönem bu son albümde
1: okuruz
0: yapmıştık.
1: Okuruz belki. Ne güzel
0: olur.
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: Teşekkürler. Evet sevgili şefim Tarkan Ergüzel ve orkestra alkış. Orkestrasında bir alkış.
1: Gerçekten.
0: Ben alkış seviyorum. Ben inanıyorum çünkü bizi izleyenler bize eşlik ediyor. Alkışlıyor. Kalkıp oynuyor.
1: Vallahi arkadaşlar ya. Çok.
0: Onun için buradayız.
1: Maşallah.
0: Peki lütfen söyle. Senin için sahnelerde ve konserlerde fazla göremiyoruz.
1: Neden göremiyorsunuz? Şimdi aslında ben yaklaşık 12 yıldır bir sektör değişiklik yaptım. Biliyorsunuz zaten. Müziğe aslında ara vermedim ben. Dondurdum yani böyle dondurup gidiyordum
0: diyelim.
1: Yani. Çünkü yani şarkı yapmaya devam ediyorum zaten yine
0: arkadaşlarım. Beste yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Vallahi buradan söyleyeceğim. Beste yapıyor. En son sevgili Ebru Gündeş'e verdi. İşte Demet Akalın'a veriyor sürekli. Bana da diyor ki Aslı'cığım yaptım gel. Yok verdiği yok bir şey.
1: Aynen. Ben bundan eve sonra hemen lazım. Şikayet. Şimdi bak burada müzisyen arkadaşlarıma söylüyorum.
0: Neden ama
1: seni tutuyorlar şimdi bak şimdi. Tabii. Eve gelmesi gereken dediğim anda itibaren arkadaşlar yok abi işte telefonla atarsın falan. Sağ tarafı öyle söylüyor da sol taraftaki arkadaşlar eve gelmesi gerekmiyor.
0: Nasıl gitsin eve der misiniz? Gidiyor mu eve?
1: Bir de
0: bir sorun eve gidiyor muyum?
1: Ortak çıkıyor. Geleceksin.
0: Ne bir sor ama eve gidiyor muyum ben?
1: O zaman
0: ben eve gidiyor muyum? Gündüzleri benim güzel kadınlarım var. Beni bilen biliyor. Gündüzleri hafta içi her gün yemek falan yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Bilezikler
1: tabii canım,
0: veriyoruz.
1: Harika program.
0: Sonra böyle müzik programları yapıyoruz.
1: Ben buraya geleyim öyleyse. Burada piyano var değil mi?
0: Burada bana böyle bu işi burada.
1: Hatta birazdan yayın sonrası ben şimdi şarkıları çalacağım sana. En son çıkan şarkılarımı
0: yazdığım
1: şarkılar var.
0: Ne güzel olur. Gerçekten bir saysana şöyle hızlı. Senin böyle hit olmuş şarkılarını.
1: Valla şöyle bir 250 tane eser var zaten piyasada. Yani ay, şimdi ama okurum birazdan birkaç tanesini okurum da
0: okuyalım,
1: en azından
0: vallahi,
1: kulaklara
0: ben de.
1: Yabancı
0: ama şimdi gibi. Senin mesela çok güzel yaptığın böyle marş tarzı.
1: Aa evet.
0: Ve bugüne de çok güzel uyacağını düşündüğüm her şeyimizsin var.
1: Zaten bu aralar biliyorsunuz bir marş şeyi var, furyası başladı.
0: Evet.
1: Ben bu yıllar marşı 2000 yılında yapmıştım.
0: 2000
1: zaten mi? Milli takıma uyarlanan en iyi marşlardan bir tanesiydi bu. Yani solistik yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Hatta şarkılar her gol sonrasında beyazın yanına kırmızı koydum, hilalin yanına yıldızı koydum, yüzyıllardır bu bayrağa gönlümü koydum, Türkiye'm sen bizim her şeyimizsin. Ya öyle bir marş
0: yapmıştım. Bak hemen stüdyo şefimiz alkışladı.

0: Ya nasıl marş yapmışız ama?
1: Nefis. Ya. Nefis. İyi ki bugün geldin.
0: Hay canım.
1: Bence şu anda bu marşı ilk defa duyan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum.
0: Aa, evet.
1: Gerçi, muhteşem.
0: Gerçi doğru söylüyorsun. Çünkü
1: gerçekten.
0: 2000 yılında çıkmıştı
1: evet.
0: Marş.
1: Evet. Yanılıyor muyum? Burada mesela ekip arkadaşlarımız var. Hepsi nasıl coştular?
0: Evet,
1: vallahi
0: canım,
1: ağzına
0: zaten.
1: Sağlık, yüreğine canım, sağlık. Nefis yazmışsın.
0: Canım, melodi zaten. Sevgili zaten Ercan Saatçı'nın sözleri.
1: Evet.
0: Bu arada söylemek
1: Ercan Saatçı yazdı.
0: Ercan yazdı sözlerini.
1: Muhteşem. Onun da kalemine, yüreğine evet. Sağlık olsun.
0: Şimdi, ama benim albümde yer alan şarkılardan bir tanesi de bu.
1: Harikasın. Bundan işte bir yıl önce, geçen sene ben böyle bir günde yine stüdyodayım. Çekimimi bitirdim efendim ve stüdyodan eşim geldi beni almaya. Aslı gidiyoruz hastaneye dedi. Dedim ki annem dedim nasıl? Evet. Gel gel gidiyoruz. Annem veda mı etti bize dedim.
0: Allah rahmet eylesin. Cennet olsun.
1: Gerçekten tanışıyorsun
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet, çok da severim.
1: Çok herkesin gerçekten gönlüne
0: zaten.
1: Taht kurmuş. Şu an canım annem evet. Arkamızda, ekranımızda. Çok gözü yaşlı bizleri bıraktı. Evet hastalıkları vardı ama çok ani bir gidiş oldu bizim için. 3 ay içinde bir hastane mikrobundan böyle işte. Hani
0: evet.
1: Nasip de varsa o gidiş.
0: Evet.
1: Ama bir mikrop, ama bir öksürük, ama evet. Bir işte bir şey yani anladın mı? Alın yazısı. Şimdi annem hep derdi ki ay kızım ya şöyle güzel bir şarkı söyle.
0: Ay canım benim.
1: Onun çok sevdiği bir şarkı vardı. O da annesine çok düşkündü benim gibi. Rahmetli anneannem ve babamla kavuştular. Annesini kaybedenler böyle annem şarkısını çok severler. Ve annem bu şarkı

0: Aslında bu şarkı senin programına çok güzel yakışır.
1: Evet, diğer programı
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, değil mi? Vallahi çok güzel, güzel
1: okuyoruz, söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Senin sesinden de.
0: Evet,
1: çok
0: duyuyorum,
1: güzel.
0: Duyuyorum arada, evet.
1: Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki bundan sonra müzikle ilgili ne yapmayı planlıyorsun Emirkan?
0: Aslında ya şarkı yapmaya devam ediyorum. Yani evde kendi başıma fırsat bulduğum dönemlerde şarkı yapmaya devam ediyorum. Bir televizyon programı projem var. Sevgili Bilal Özbilge ile.
1: Televizyona evet, bir şey yapıyorsun.
0: Yapıyoruz aslında ama tabii ki bu ya iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramıyorum ama çok az bir süre sonra projeyi tamamlamış bulunacağız.
1: Yaklaşık nasıl bir şey? Nasıl?
0: Şöyle yani aslında projenin ismi eğer, Hayatım Roman.
1: Hayatım Roman.
0: Evet, sevgili Bilal Özbilge'nin.
1: Hayatımı yazsam roman olurdu.
0: Bu başka bir şey aslında.
1: Bilal'le mi yapıyorsun?
0: Evet.
1: Bilal Özbilge'yi.
0: Sevgili Bilal'le yapıyoruz programı.
1: Çok yapıyoruz. Çok, da, çok sevgiye selamlarımızı dostumdur. Gönderiyoruz.
0: Tabii hazırlık aşamamız var. Editörlerimiz çalışıyor.
1: Süper.
0: İnşallah bir 6-7 tane stok yaptıktan sonra yayına gireceğiz.
1: O zaman gelmiş geçmiş böyle büyük starlarla.
0: Öyle, öyle. Evet.
1: Hani major, hayatlarını birazcık işleyeceksiniz.
0: Evet. Majör isimlerle onların hayatını araştırıyoruz. Mesela örnek veriyorum. İşte bir sanatçının ilk bindiği bisikletten, ilk çaldığı enstrümanından, okul kıyafetinden, okul arkadaşlarından, bugüne kadar gelen işte sevdiklerinde, yani üzüldükleri, kırıldıkları anları topluyoruz. Ve onları bir şarkılaştırıyoruz biz bu arada. Her gelen konuda da bir tane beste yapıyorum ben.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Gerçekten.
1: Kolay bir şey değil bu. Sonra ne yapıyorsun? Besteyi
0: konağa
1: mı
0: veriyorum.
1: Ama evet değil mi?
0: Konağa veriyorum. İşte gelmen lazım işte. 14. bölümde
1: tamam,
0: sana çekelim.
1: Tamam ben geleyim o zaman konuk olarak.
0: Ama sen önce eve
1: besteyi
0: gel.
1: Besteyi de alayım.
0: Sen bence Savaş'la beraber eve gel. Ondan sonra.
1: Tamam. Eşimle. Sağ olsun eşim de burada.
0: Ya çok severim Savaş'ı.
1: Bizim yanı başımızda.
0: Savaş biraz fazla
1: arkasında.
0: Yakışıklı. İşte insanın biraz böyle şeyini düşürüyor.
1: Ya.
0: Tabii tabii. Yanına geldiği zaman böyle Savaş'ın yanında fazla durmayacaksın.
1: Yakışıklı.
0: Çok yakışıklı adam. Vallahi.
1: Öyle mi?
0: Ben Savaş'ı çok severim.
1: Ya huyu
0: Savaş
1: daha
0: bence
1: güzel biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Evet güzel adam ama.
0: Eniştemiz iyi ya.
1: Ya. Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Canım benim.

0: Allah gerçekten beni hiçbir gün üzmedi. Rahmetli anneciğim babacığım da dedi ki bak gözümüzün nuru böyle demişti annem Savaş'a. Bak gözüm ben nereye gidersen bir de böyle yapmıştık gözüm üstünde.
1: Bir de yani
0: gözüm üstünde.
1: Sadece annenin değil de bütün arkadaşların gözü üstündeydi yani. Bir de Siirt'in gözü üstünde yani. Yani öyle bir durum.
0: Evet ya çok güzel beni hiç üzmedi. Allah razı olsun.
1: Allah sizi
0: Allah
1: ayırmasın.
0: Onu yetiştiren annesinden babasından da razı olsun. Amin. Çünkü bir söz var otu çekeceksin köküne bakacaksın öyle değil mi şefim?
1: Tabii, tabii.
0: Annesi babası onu öyle güzel yetiştirmiş ki beni bir gün bile üzmedi. Ben ondan razıyım. Allah da senden razı olsun
1: evet, canım
0: eşim. Sen şarkıcı olmasaydın mesela. Ne
1: pilot olmak isterdim biliyor musun?
0: Pilot.
1: Vallahi bayılıyordum savaş uçaklarında deli gibi. Bir de ben çok tembel bir öğrenciydim. Sırf pilot olmak için orta sonda çalıştım. İlk defa notlarım 7'nin üzerine çıktı. Ama ben haylaz bir ailede büyüdüğüm için kız kardeşim beni sürekli böyle tırmalamış. Yüzümde hep izler vardı. Oo. Şu anda geçti. Ve gittiğimde başvurduğumda oradaki bir üst eğmenimiz bana demişti ki bu yüzündeki izlerden dolayı giremezsin deyince benim notlar artık çalışmama gerek kalmadı. Notlarımın
0: yapma
1: hepsi.
0: Ya.
1: Evet, çok istiyordum pilot olmayı. Çok ama da seviyordum ama bende bir pilot tipi var mı arkadaşlar ya? Var değil mi ya? F-16 kullanmak Allah'ım ya Rabbim.
0: Benim rahmetli amcam.
1: Ay.
0: Eski o hani savaş uçakları var ya onlarla uçmuş çok eski bir pilottu.
1: Ben de bütün savaş uçakları şeyimdir yani bilirim.
0: Allah rahmet
1: yani,
0: eylesin.
1: Çok Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir meslek.
0: İnşallah oğlum var belki o yapar
1: vallahi,
0: bunu.
1: Ya, küçükken iyiydi o da birden bir futbolcuya döndü. Bir de doğum şeyi Şan'ın 1907 Fenerbahçe doğumlu. Koy bir Fenerbahçe oldu şimdi futbolcu olmak istiyor. Ama Beşiktaş altyapısında oynuyor şu anda.
0: Hayırlısı olsun.
1: Profesyonel.
0: Hani su akacak yolunu bulacak bence değil mi?
1: Evet evet öyle.
0: Ne güzel. Senin gibi babası, evet, eşin gibi bir annelisi var.
1: Çok teşekkür
0: bilinçli
1: ederim.
0: Bilinçli anne
1: naziksin.
0: Baba olmak çok önemli.
1: Çok
0: çünkü sizin yetiştirdiğiniz, sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar bizim yarınlarımız olacak inşallah.
1: Öyle,
0: güzel ve güçlü bir Türkiye'nin devamı için.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten memlekete faydalı evlatlarımız olsun.
1: Önce vicdanlı.
0: Rabbim hepimizin evlatlarını korusun.
1: Evet önce vicdanlı, merhametli, insanlara,
0: amin,
1: hayvanlara sevgi besleyen ve gerçekten de vicdanlı çocuklar olsunlar istiyorum.
0: Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum ben. Programıma her gelen sevgili değerli sanatçı arkadaşım için bir iyilik bir yardım yapıyorum. Allah nasip
1: ay,
0: ederse. Bugün de şöyle bir yardım yapmaya karar verdim. Togemder Derneği'ne bir bağışta bulunacağım. Çocukları bir şekilde sevindirmeleri adına Emirkan adına yine böyle bir 10 çocuğumuzu sevindirebilecek.
1: Ay, çok güzel.
0: Miktarda bir bağış yaptığımı buradan söylemek
1: ben
0: isterim.
1: Ben de bir 10 çocuğu sevindireyim öyleyse beraber sevindirmiş olalım.
0: Peki 20 çocuk oldu.
1: Evet.
0: Ne güzel oldu.
1: Evet.
0: Ah bu hayat çekilmez diyelim.

0: Teşekkürler. Güzel oldu. Vallahi hemen seninle devam edelim. Mahşere kadar
1: diyelim mi? Mahşere kadar. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Vay be. Ne nitro şarkı değil mi ya?
1: Muhteşem. Bu şimdi bu şey değil miydi? Bizim Siirtliler, Arapların
0: Arap
1: düğün şarkısı.
0: Bir de
1: gerçekten. Anneannemlerden ben dinlerdim.
0: Canım, işte Siirtli olmanın da faydalı.
1: Hep bunu söylerlerdi. Valla böyle geçmişe gittim. Ay ne güzel şarkı ya.
0: Evet. Böyle sana da yakışıyor bu şarkılar yalnız.
1: Ay dur hemen.

0: Efendim çok teşekkürler ediyoruz. Harikaydınız. Ve biliyor musun programımızın sonuna geldik.
1: Gerçekten mi? Nasıl aktı ya?
0: Ya nasıl aktı geçti değil
1: ama
0: mi?
1: Ama gerçekten de.
0: Olsun sonra yine gelirsin. Benim. Gelmez misin?
1: Geleceğim geleceğim. Arkadaşlar ben böyle orkestraya gelmez miyim ya?
0: Baba, o,
1: böyle bir orkestra.
0: Şöyle yapıyor yalnız. Yapmak istiyorum taklidini. Ben böyle bir orkestraya gelmez. Hangisini acaba ben alsam orkestrama katsam?
1: Ya ya,
0: bir şey söyleyeyim mi?
1: Senden izin almadan olmaz.
0: Orkestram gerçekten çok yetenekli, çok başarılı ve çok kıymetli, çok eski özel müzisyenler. Bence en büyük alkışı da onlara gidiyor. Lütfen ellerine de bir alkış rica edelim.
1: En seçkin müzisyenleri. Ben hepsini de tanıyorum. Hepsinde de yol arkadaşlığı yaptığımız günler de oldu. O yüzden sen çok şanslısın Türkiye'nin böyle seçkin müzisyenlerle çalışmaktan. Allah nasip ederse biz de program çekersek siz de bize bir iade ziyareti yaparsınız. Olur değil mi? Aslan izin alırım ben ya. Kırmaz beni.
0: Tamam aslında. Biz beraber geliriz şefimle. O zaman sardı korkular diyelim birlikte. Hadi efendim. Güzel mutlu akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Salı akşamları Aslı Binelli'yle Aslı olan şarkılar sizinle. Lütfen siz de bizimle olun. Hadi buyurun.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi çok mutlu yani. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu. Vur be.

0: Efendim merhaba. Yeni bir bağlama takımı programında daha sizlerle birlikteyiz. Programımızı Burdur'un çok meşhur Serenler Zeybeği'yle açtık. Serenler Zeybeği'nin Burdur'da en az 3 veya 4 tane ayrı varyantı var. Değil mi? Celal, Ulaş.
1: Evet.
0: 3 veya 4 tane ayrı varyantı var. Biz programımızın ilk türküsünü Serenler'in enstrümantal olan Zeybek abasıyla açtık.
2: Oyun kısmını açtık.
0: Onun peşine sözlü eserini bağladık. Oyun kısmı efendim Hamit Çine'den derlenmiş. Sözlü kısmı da Hasan Tepeli'den alınmış.
2: Evet. Büyük Çoban'dan
0: 1946 yılında rahmetli Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenip notaya alınmış. Çok ağdalı ve güzel bir Zeybek havası.
2: Yani bence Burdur'un en
0: değil mi?

0: Erik Dalı Gevrek'tir meşhur oldu.
1: Aa evet
0: yani,
1: ama o...
0: Bunlar daha beylikler yani, Burdur deyince bence önce bunlar akla gelmeli.
2: Kesinlikle
1: evet.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Şimdi o türküyü mesela biz Burdur, o Ege tavrıyla çaldığımızda sanki son zamanlarda bütün düğün nişan kınalarda çalınıyor söyleniyor. Kostak çalınınca Ankara havasıymış gibi geliyor ama Burdur. Aslında onu tavrıyla çaldığın zaman Ege kokusunu veriyoruz. Onu bir programımızda çalalım o zaman. Ya
2: tam bir kaşık havası zaten.
1: Tabii onu bir gösterelim
3: tabii
1: o zaman.
3: Ona özel kaşıklar da çıktı şimdi.
1: Onu programımızda bir ilerleyen bir programımızda gösterelim.
3: Biliyor yani... musunuz onu? Ben şeye gittik. Çanakkale'ye bir gezi için gittik. Aynalı Çarşı'da evet. Dolaşırken. Şimdi orada kaşıklar var. Yani dekoratif olsun böyle şey olsun diye. Eşim dedi ki bir bakalım filan dedi. İçerideki dükkan işte bakan hanımefendi geldi dedi ki nasıl kaşık istiyorsunuz dedi. Erik Dalı kaşığı mı?
1: Ha güzel.
3: Normal tahta kaşık mı istiyorsunuz dedi.
1: Bak güzel.
3: Yani artık kaşığı oluşmuş.
1: Güzel. Güzel yani diye. Oraya kadar varmış.
3: Oraya kadar varmış. Oraya kadar
2: yani. Olay varmış. Sektörleşmiş.
1: Tamam o zaman onu bir ilerleyen programımızda bir çalalım da havasıyla seyircilerimiz de dinlesinler. Peki yolumuz nereye düşüyor Celal? Akşehir.
2: Akşehir, Konya'dayız.
1: Konya'dayız. Basfiye Baransel'den, Muzaffer Sarıoğlu'dan hocamızın derlediği Bir Sabahtan Yolum Düştü Gedil'e diyoruz efendim.

0: Teşekkür ediyorum. Celal, bu türkünün hatırası vardır sende. Ben de konservatuvarda bizim hocamız Mehmet Erenler'di bağlamada. Çalıp söyleme yaptığımız ilk türkülerden biridir bu.
1: Ben Samsun Belediyesi'nde ilk çalışmalara başlamıştık. Benim ilk öğrendiğim türkü Ezim Ezim'di ve ikinci türkü buydu.
0: Bu muydu?
1: Tabii.
0: Eyvallah.
1: O zaman Özcan Avanoğlu diye bir abimiz vardı. Aslan Sandıkçı vardı. Enver Sinop vardı. Çok güzel bir ekip vardı o zaman Samsun'da. Onlar Samsun'un eskileriydi.
0: Oh.
1: Başka meslekleri de vardı ama ayrıca gelirlerdi.
0: Ustalıkları da var yani.
1: Hatta Özcan abi belediyede otobüs şoförüydü. Sürekli ona rastlardım.
0: Ulan sende var mı öyle? İşte ilk geçtiğim türküdür, çalıp söylediğim ilk türküdür. Hatırladın?
2: Yani konservatuvara girerken okuduğum türküyü hatırlıyorum sadece. O da Feracem'in Ucu Sırmaydı.
0: Oo, güzel bir ilk türkü ya.
2: Ama onu da yani öğrenebilmek için böyle artık gece gündüz demeden, uyku uyumadan dinleyerek sürekli, o zaman çok tabii girmeden önce notaya da öyle hakim değil, sadece dinleyerek yapmaya çalışıyorum bir şeyleri. Yani beğenmişlerdi de herhalde.
0: Güzel güzel türkü
2: okumuşum yani, bir şeyler.
0: Beylik tabir ettiğimiz kazık türküyü seçmişsin.
3: Hadi. Direkt kazanmışsındır imtihanı.
2: Kazandım tabii, evet.
0: Serkan sende var mı öyle?
4: Bende de abi genelde saz havaları.
0: Saz havaları, enstrümantal.
4: Evet, böyle Talip Özkan'dan sevdiğim zeybekleri. Yine sağ olsun Samsun'dan hocamız Ümit Bekiza'nın, ondan örnek gördüğümüz.
0: Ümit abi de selam olsun buradan. Ümit abinin de bayağı bir emeği var Bekiza'nın. O 80'li yıllarda onlar üçlü dörtlü radyoda, televizyonda siyah beyaz olan dönemde enstrümantal çalarlardı.
4: Evet.
0: Ben hiç kaçırmazdım onları, o saz havalarını. Onları dinleyip notayla beraber, nota bildiğin yok, takip edip ezbere alıyordum yani o grubu. O zaman öyle bir şeydi. Ayhan, senin hatırladığın var mı? İlk çalıp söylediğin türkü. Var mı aklında?
3: Sanırım ilk çalıp söylediğim türkü Ayrılık Hasretli, Kâhit'ti, Canay'dı.
0: Güzel. Burak, sende?
5: Valla ben konservatuara liseden girmiştim. O zaman böyle bir performans şey yoktu. Öyle hatırladığım bir şey yok ama girmeden önce de çalıştığım için.
0: Çalıp söylüyordum.
5: Biraz vardı yani.
0: Erkan'a sormuyorum. Erkan'da zaten zakirlik var.
5: Biraz.
0: Yani birazı 100 gram gibi olmaz. Zakirlik var Ser'de. O yüzden sana hiç sormuyorum. Bir sürü türkü hani değişse maç çalmışındır. Değil
5: Zaptan
0: mi?
5: Dolduk öyle küçük.
0: Tamam işte, ne güzel. Yani çok şanslısın.
1: Ya madem öyle, Samsun'dan tabii bizim yağ edeceğimiz arkadaşlarımız da var. İşte Muzaffer Öküzoğlu var. İşte Ümit abi. Ümit abi bizim çalışmalar gelmese bile o zaman Samsun'da kendi bağlama dükkanı da vardı. Güzel sazlar da yapıyordu Ümit abi.
0: Öyle mi?
1: Bekiza tabii canım.
0: Onu
4: evet, o özelliği bilinmez.
1: Saz dükkanı vardı orada.
4: Coşkun Güla'dan bu işi öğrenmiş.
0: Yapıyordu yani.
4: Tabii tabii. Ustalığı şu ana var. Kadar radyolarda, televizyonlarda çaldığı sazlar hep kendisindir hocam.
0: Süper ya.
4: Evet.
0: Nasıl? Kapak falan böyle, ağız açması var. Falan. İyi mi?
4: Güzel, evet.
1: Mustafa Midilli vardı. Sonra bizim rahmetli hocamız yakında. Sen
4: Çetin Bahadır.
1: Çetin Bahadır hocamız rahmet olsun. Allah sonra Metin Solmaz hocamızın.
0: Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Celal, türkünün anonsunu senden alalım.
1: Elazığ'dan güzel bir türkümüz. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim.
0: Nazif, yol vereceksin ama Güray'la başla. Bir Güray, bir biz çalalım.

0: Teşekkür ediyorum. Keyifli oldu Serkan. He?
1: Evet.
0: Keyifli
1: evet
0: oldu
1: abi.
0: Ya. Ağzınıza sağlık. Sıradaki türkümüz ne Celal? Dördüncü türkümüz.
2: Dördüncü.

0: Türkümüz de Ula'dayız.
1: Ula'dayız.
0: Ula'dayız.
1: Ula deyince o zaman şimdi Muğla Ula'dayız değil mi?
0: Ali Rıza Zorlu.
1: Ula'nın yani bence medarı iftarı. Bizdeki kayıtları da çok güzel. Üç telli curayla çalıp söyledi. Yani Ula deyince bağlamam var, üç telli, borcum var, 550. İlk akla gelen türkü. Değil mi Ulaş? Var mı başka?
2: Yani tabii en çok bilineni bu. Yani filmlerde de kullanıldı. Sonra tabii düğünlerde filan vazgeçilmez
1: Evet.
2: bir türküdür bu. Biz de severek yıllardır okuruz, dinleriz bu türküyü.
1: Güzel türkü.
2: Çok güzel.
1: Güzel türkü. Yani
2: Çok.
1: kaynağından dinlediniz mi hiç? Ali
0: Evet.
1: Rıza Zorlu'na. Çok güzel çalmış, söylemiş Curayla da. Peki efendim. Anonsu senden bir daha alalım Celal. O türkümüze gidelim. Ula türkümüze gidelim.
0: Evet, şimdi Ula'dan güzel bir ezgimiz. Bağlamam var 3 telli, borcum var 550.

0: Teşekkür ediyorum. Ulaş, ne güzel bir tavrı var bunun değil mi?
1: Çok.
0: Şimdi yani, bu 9/4'lük böyle ağır zeybek tavrında yazılmış. Şimdi bunu 4/4'lük gibi de çaldığın zaman bu tadı vermiyor. O tadı vermezse de yöredekiler bununla oynayamıyor. Ama bu aşağı böyle şımırlak şımırlak dediğimiz tarzda çaldığın zaman da, şimdi böyle 10 kişi çaldığı zaman bir coşa geliyor.

0: geliyor insan.
1: Tabii tabii. He? Şimdi bunu zaman zaman dört dörtlük gibi de çalındığını biliyorum. Duydum.
0: Tamam, ben de duydum. O yüzden söyledim zaten.
1: Zaman zaman on zamanla çalanlar var.
0: Onu duymadım. Öyle
1: onu
0: mi?
1: Da, o da var. Ama tabii en özellikli olanı hem saz açısından hem de yani o edası, türkünün havası açısından bu çok daha güzel bence.
0: Yani oturmuş şekli bu. Şimdi bizim eski hocalarımız bir radyoya yeni girdiğimizde tarif ederlerken hep mızra başağı çırpacaksın şımırlak şımırlak diye. Yani notadan değil de ağızdan bir tarif ederdi. Evet, o evet. Tarife göre de çalmaya başladığında o tadı lezzeti başka. Yani evet. Aynısı çıkmış oluyor. Evet. Eyvallah. Serkan güzeldi değil mi?
2: Evet güzeldi. Bir de genelde bu türkülerde bakıyoruz abi, bağlama hep 3 telli 2 telli anılıyor. Zaman içerisinde tel 7'ye çıkınca bizi bayağı zora sokmuşlar aslında.
0: Ama o yörede hala 3 telli çalanlar var. Evet. Onlar, yani onlar başka. Lezzeti başka. Evet. Şimdi bak Erkan Ayhan, onlar bizim Burak falan 3 telli de çalıyorlar onlar. Değil mi?
3: Evet. Şurası çok aynen. Özellikli yani. Özellikle.
1: Hatta onlar telsiz bile çalabiliyorlar.
0: Telsiz birazcık zor da. Zor da ama telli gayet güzel. Yani şey başka. Ramazan Güngör işte.
2: Evet. Fethiye'li Ramazan Usta.
0: Bayağı.
4: Hayri Dev.
0: Evet, Hayri Dev, Allah rahmet eylesin. Yani bayağı hizmetleri var ve çok güzel çalıp söylemişler. Yani ben Ramazan Güngör'ü radyoya geldiğinde hatırlıyorum. Celal, sen de hatırlıyorsun. Hatırlıyor musun?
5: Ben bir kez gördüm.
0: Radyo Ürt'ten Sesler'e gelmişti. Evet. Şu kadarcık bir cüra vardı ya. Ceketini cebinden çıkarır gibi geldi. Yani sanki sipsi çıkarır gibi çıkardı.
4: Parmak cüra diyorlar.
0: Parmak cürasıyla geldi. Evet. Allah rahmet eylesin. Yurttan Sesler'de iki türkü seslendirdi, gitmişti. Yani şu kadarla dünyayı geziyor ve dolaşıyorsun ve o yöreye hükmediyorsun şu kadarcık bir sazda.
5: Bir de ayakları sorumluydu galiba.
0: Tabii,
5: çok zorlandı. Topal
0: Ramazan diyorlardı.
1: O sazın zaten o kadarcık olması dünyayı gezmek için.
0: Onu diyeceğim işte.
1: Yani hani ilk başından beri eski Türkler hani biliyorsunuz göçlerde atın evet. üstünde geliyor
0: at üstünde
1: ya.
0: Geliyorlar
1: yani
0: gidiyorlar.
1: O yüzden küçük sazlar olacak
0: hem
1: ki.
0: Hem portatif olsun hemen çıkartalım hem at tabii. üstünde çalalım söyleyelim. Algo doğru. Celal şimdi nereye gidiyoruz?
5: Şimdi Çankırı'ya gidiyoruz. Çankırı'nın değişmesi Dobi Ahmet'ten, Ahmet Altuner'den güzel bir evet. ezgi. Kaçma güzel, kaçma ben adam yemem.
0: Bu türkü bizim radyomuzda çok sık okuyan sesiyle böyle kendisiyle özdeşleştiren kimdi?
5: Şahin Gültekin.
0: Buradan selam olsun ona. Çok güzel okurdu. Aradaki nidalarla falan filan da okurdu. Yani o nidaları yapacak mısınız?
5: Biz yapacağız.
0: Tamam peki o zaman. Nazif yol versen gene Güray'la bakışın.

0: bu türkü de epeyden beri çalınmıyordu Ceren.
1: Evet.
0: Radyolarda da pek fazla çalınmıyordu. Yani eski solistlerin okuduğu, şimdi sen okuyorsun bunu, bizden başka radyoda okuyan var mıdır?
1: Vallahi işte giden arkadaşlarımızdan, emekli olan bir kısım arkadaşımızdan okuyan vardı, yenilerden. Duymadım yani.
0: Ben de duymadım.
2: Ben bir bandımı okumuştum.
0: Okumuş muydun? Ha eyvallah.
1: Sen de eskisin zaten. Seni yeni saymıyoruz.
0: Seni yeni saymadım.
2: Söyleyeyim de onun için.
0: Efendim programımızı ilk defa seyreden seyircilerimiz için bir kez daha açıklamak isterim. İstanbul Radyosu bağlama takımı olarak bizler icra ettiğimiz türkülerin yöre tavrına riayet etmeye gayret ediyoruz. O tavırla o türküyü çalıp söylüyoruz. Şimdi bu çaldığımız, biraz önce çaldığımız Kaçma Güzel Kaçma Çankırı türküsü, ondan önce çaldığımız Muğla'nı Uğla'dan Bağlamam Var Üçtelli türküsünde de tavırlarımız ön plandaydı. Şimdi bizim geleneksel bağlama icrasında tavırlar olmazsa olmazımız. Ulaş, ne diyorsun tavırlarla alakalı?
2: Tabii yani icra. Şimdi geçmişten beri özellikle TRT'deki ustalarımızdan ve bugüne kadar icra edilmiş şekillerine baktığımızda her yörenin farklı bir tavrı hem seste hem evet. de sazda.
0: Bravo.
2: Farklı işte bağlama için söyleyelim, ona biz farklı tezene diyoruz, evet. tavır diyoruz. Ses içinde farklı hançereler var, farklı ağızlar var.
0: Evet.
2: Yani biz de işte elimizden geldiğince bütün bunları zaten hani kurumdaki bizim görevimiz de bir yandan bu. Hem geleneksel olanı koruyup yaşatıp aktarabilmek, hem de kendi içimizde kendimiz bunu içselleştirebilmek aslında. Yani biz içselleştiremezsek, biz bunu nasıl söyleyeyim, hakkıyla çalışıp icra edemiyor isek,
0: o yöre
2: dolayısıyla karşıya da sunamayız veya evet. aktaramamış oluruz aslında. Bravo. Çünkü hani dışarıda baktığımız zaman her eser, her türkü her şekilde çalınıyor ve söyleniyor. Ama şimdi insanlar da çok özellikle TRT'den dinleyip takip eden insanlar biliyor ki TRT'den aynı türküyü dinlediğinde çok başka bir şey dinlemiş oluyor.
0: Onu baz alıyor çünkü o
2: tabii.
0: zaman.
2: Tabii. Yani dışarıda pek bunlara pek dikkat edilmediğini hepimiz görüyoruz. Ne işte okuma şekline, ağzına. Şimdi çok örnekler var onunla ilgili. Sözleri mesela çok
0: prozede
2: bozulmuş
0: çok
2: veya değiştirilmiş oluyor. Evet. Bir örnek vereyim mesela bununla ilgili. Biliyorsunuz Tavas türküsü evet. Zobalarında diye geçer. Evet. Zobalarında Guru'da meşe yanıyor efem. Şimdi bu türkünün ben o kadar çok farklı sözle okunan şeklini dinledim ki orada şöyle bir laf geçer. Gar mı yağıp ba yaren gömenin
0: evet.
2: dağına efem der. Yaren göme ya da yaren güme dediğimiz yer Tavas'taki dağın adıdır.
0: Eyvallah. Evet.
2: Aynı zamanda yaren kümesi, dost meclisi anlamına da gelir. Şimdi bunun şöyle okunduğunu ben duydum.
0: Duydum.
2: Kar mı yağıyor yaren şu gönenin dağına efem? Şimdi gönenin dediğiniz zaman hangi gönenden bahsediyorsunuz? Isparta'da gönen var, Balıkesir'de gönen var. Coğrafyayı değiştirdiniz, yöreyi değiştirmiş oldunuz. Bambaşka bir şey ortaya çıktı.
3: Onun varyantını da
2: yağıp bağ demek de geçen programların birinde yine konuşmuştuk
0: evet.
2: birlikte. İşte Acıpayam, o Tavas, Acıpayam yöresinde şimdiki zaman ekidir o. Yağıp bağ dediğiniz zaman yağma

0: akmaktadır, yani yağıyor anlamına gelir. İşte bunları kaçırdığımız zaman o yörenin güzelliğini, özelliğini de kaçırıyoruz.
1: İşte biraz önce çaldıp söylediğimiz o Konya Akşehir türküsü de neydi? Gedile diye okuduk. Evet. Senelerce geline diye çalınıp söylendi. İşte Bursa Zeytinyağlı Yiyemem o türküde de geçen şey neydi türkünün sözü içinde geçen? Zeytinyağlı Yiyemem.
2: Basmada fistan yiyemem. Giyemem.
1: Sonra?
2: Şu bağlantıyı mı diyorsun?
1: Bağlantısı. Kaldım duman içi dağlarda diye okurlar ya çoğu, yani dışarıdaki şeyler. Şimdi o Koca Yayla Uludağ'ın bir amacı işte kayak yapılan, turistik olan yer. Öbür tarafta Kütahya'ya, Domaniç'e bakan Koca Yaylardır orası. Domaniç'e bakar. O Koca Yayla Domaniç'e o patika bir yol vardır, oradan gider gelirler. Yani kaldım duman içi dediğin zaman başka, ama kaldım duman içi dağlarda dediğin zaman, o türküyü bildiğin zaman, biraz önce dediğin gibi içselleştirdiğin zaman başka. Ama bunlar maalesef oluyor.
2: Tabii orada Domaniç dağlarında kaldığını anlatıyor.
1: Tabii.
2: Yoksa her dağda duman vardır yani.
1: İşte o işte birkaç program önce bahsettik ya, coğrafya bilgisiyle de bizim türkülerimiz çok doğru orantılı. Benim de çocukları çalışırken türkülerden çok yararlanıyorum. Yani Batı Anadolu, işte Ege, Güneydoğu Anadolu, nerede ne var, hangi dağlar nerededir, işte akarsu nereden doğar, nereye akar, bunların bütün türkülerimizde hepsi geçiyor.
0: Bir de özellikle şimdi türkülerde sadece notayı bilmek ve notadan bakarak bir şeyler yapmaya çalışmak değil. Yeterli değil hiçbir zaman. Mutlaka o türkünün kaynağı, yöresi hakkında bilgi sahibi olmak, mümkünse kaynağından dinleyebilmek.
1: Süper.
0: Çok önemli.
1: Süper. Ve o türküyü de okuduğu zaman bir mecliste, bunları da o meclistekileri anlattığı zaman karşısındaki insanlar da ona farklı bir gözle bakıyor zaten.
0: Tabii.
1: Yani o zaman sırf okuyucu veya solist, vokalist gibi değil de daha bir farklı bakışı oluyor. Evet. Söyle Burak, bir şey söyleyeceksin.
3: Ulaş abinin bahsettiği türkünün bir de varyantını da yapanlar var. Kar mı yağıp da diyor. Ustanın diyor dili sürçmüş. Orada şey... Yağıppa ya, yağıpta diyor. Orada
1: tabii,
3: diyor
1: tabii,
3: yanlış
1: çok
3: bir
1: var,
3: de
1: çok var.
3: Onun fotokopisini
1: çok
3: değiştiriyor, daha yazıyor, öyle çektiriyor, öyle dağıtıyorlar.
1: O
3: yani
1: mesela,
3: bir de bestekarlık uyumuz da var. Yani.
1: Eyvallah, bizim çok seneler önce Mustafa Topaloğlu'nun okumuş olduğu Parmağında Yüzükler diye bir türkümüz vardır.
3: İşte, Emine.
1: O Emine. Orada geçer mesela, der ki, oy sana dulanayım diye geçer. Dulanmak bizim Karadeniz'de, yani adına dulandım, seni seveceğim bir ifadeyle kullanır. Çoğu solistler okurken oy sana dolanayım diye eliyle dolanma işareti yapar. Dolanmayla alakası yoktur. Oy adına dolandığım diye mesela bizde bir terim vardır. Yani seni çok sevdiğini ifade eder o. Ama oy sana dolanayım dediğin zaman başka bir şekle büründürüyorsun türkü. Yani bunlar maalesef var. Bilmediğin zaman başka şekle
2: yani büründürüyorsun. Yani adına kurban olduğum
1: tabii
2: diyor aslında.
1: Tabii bravo
2: ya.
1: İşte. Yani seni sevdiğini söylüyor. Bu kadar. O türküde de o. Peki
4: evet.
1: Lafı uzattık.
4: Evet.
1: Edirne'ye geldik. İhsan Köycü'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkümüzü çalıp söylüyoruz. Edirne'nin Ardı Baylar diyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sürçülisan ettikse affola.
5: 1, 2, son, 4, 5.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Benim
0: çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.